Bunu senden hiç beklemezdim. Önce Allah, sonra sendim. Değmezdin sen bunlara, değmezsin gözyaşıma. Sana değil kendimi özlüyorum, senin gibi birisini sevdiğim için. Yolun açık olsun, Allah senin değil benim cezamı versin.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
9: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
7: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
8: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
9: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
8: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
9: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
8: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM reklam.
0: Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: geldin.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Nesi? Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

döner, acayipsin. Kaynama şıkıdım şıkıdım.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler, Aydın.
8: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
9: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi. İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: geldin.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
2: Chery. IFM Reklam.

hani neredesin aşkım aşkım.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer.
0: Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: IFM Reklam.

sevgili dinleyenler, saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha karşınızdayım. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla sizlerleyim. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyoruz.

Peki Buray, bu kadar çok affet beni dedikten sonra sizlere bir soru sormak istiyorum. Siz affedenlerden misiniz, yoksa affedilecek şeyler yapmasaydı diyenlerden misiniz? Siz bunu düşünürken şimdi Hakan Altun'dan Bana Göresin geliyor. Boyu boyuma, huyu huyuma.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: IFM Reklam.
8: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz.

Ben genelde affetme taraftarıyım ama Mor ve Ötesi demek ki her şeyi bir kenara yazıyor. Pek affetme taraftarı değil, kindar gibi. Şimdi de Yaşlı Amca'dan ve Ben.

Baby dinleyenimiz arka koltukta oturan kızım manifest çalmaya başladığı an dans ediyor dedi. Ne mutlu bize. Şimdi de bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Babutsa'dan tabii güzelim.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
0: evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.
8: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona...
9: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir istek parçayla devam ediyoruz.
8: Ama çok zorsun.
9: Dolu kadayı ters tuttan neyin nesi İciler Hanım için geliyor.

0: güzelden anlarım.
1: Sırada bir istek parçamız daha var. İslam Bey'den, Söke Emniyet ilçeden Berat'a. Ben güzelden anlarım.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: IFM Reklam.
8: Ve bir kez daha reklamların ardından beraberiz. Şimdi de bir istek şarkımız var. Pelin Hanım'dan Ayşe Altun Önal, Güm Güm.

Bey, Haktan Bey, tabii ki bekleyenim var. Çocuklarım ve biricik eşim diyor. Tüm istek şarkılarınız, önerileriniz ve cevaplarınız için 532-686-7837 532-686-7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.

0: geldin.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: doğru sadece nasıl böyleyim.
1: Ey protest halkım, bana ne yaptın içinizden.
2: Şimdiki şarkımız da Aleyna Hanım için geliyor. Dolu kadayı ters tutan karanlık.
1: Davanıza davam diyemiyorum, bilemiyorum, sorun bende mi? Ne yapsam kendimi, anlasam derdimi, her yer karanlık. Yarından umudum yok, aslında sorum çok. Ve cevaplar sayfalar dolusu önümde. Ne kadar görmek istesem de gözümle. Her yer karanlık, her yer karanlık. Hiç ışık yok. Ne zaman düşsem bu yalnızlığa. Kitaplar koştu.

Ve şimdi de Şebnem Ferah, bu aşk fazla sana diyor. Bu şarkıda sevginizi hak etmeyenlere gelsin. En çok da sizi neye, hayal kırıklığına

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

Nilipe geçmiyor zaman diyor ama hafta daha yeni başlamasına rağmen salı gününün mesaisi bitti. Aynı zamanda bir yıl daha geçti.

Ve şimdi çok özel bir isteğimiz var. Fadime Hanım'dan kocası Olcay Bey'e doğum günü için Selami Şahin'den iyi ki varsın geliyor. O zaman buradan bize söylemiş olalım. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Ve bu şarkıyla yayınımıza veda ediyoruz. Yarın tekrar 3'te görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM'le kalın.

0: destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün geceden beri kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Durmuş Koşar, aracının sazlık alana uçması sonucu ağır yaralı halde bulundu. Koşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişinin geçirdiği trafik kazası sonucu sazlık alana uçan aracında bulunduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Haydere mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Durmuş Koşar'dan dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
1: Abi, biraz çabuk gelin. Hadi
2: yavaş yavaş kalkabiliyorsan kalk. Hadi yavaş yavaş. Bismillah.
1: Alalım mı?
0: Çalışmalara Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi de destek verdi. Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler Koşar'a ait aracı su kanalındaki sazlık alanda kaza yapmış halde buldu.
1: Sakın abi. Yavaş yavaş. Belediye abi belediyenin arabası.
3: Sakın abi. Sağlık
1: yerinde yaşıyor.
0: Araç içerisinde bulunan Koşar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Koşar olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Durmuş Koşar'ın dün gece bahçesine gitmek için evden ayrıldığı, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla sazlık alana uçtuğu öğrenildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan aile faciasında boşanma aşamasındaki eşinin evine giren bir şahıs çıkan tartışmanın ardından eşini tabancayla vurarak öldürdü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olay bir aileyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre Vedat Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Ülye Y. ile konuşmak amacıyla eşinin bulunduğu eve gitti. Evde başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Y.'nin yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla eşine ateş açtığı iddia edildi. Ağır yaralanan Ülviye Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sırasında annesini korumak için araya girmeye çalışan çiftin 18 yaşındaki kızı E.D.'nin de silahın kabzasıyla darp edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan Vedat Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında Almanya'dan izne gelen 35 yaşındaki gurbetçi hayatını kaybetti.
4: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Almanya'dan izne gelen gurbetçi olduğu öğrenildi. Kaza dağınık köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YP yönetimindeki hafif ticari araç ile Emre Hatipoğlu'nun kullandığı Almanya plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 35 yaşındaki Emre Atipoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediye başkanı Veysel Topçu'ya yönelik neşterli saldırı girişimi yaşandı. Başkan yara almadan kurtulurken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
4: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. Olay Dinar Belediyesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Kemal E. isimli şahıs, belediye meclis toplantısından çıkan Başkan Veysel Topçu'nun üzerine elindeki neşterle yürüyerek bağırmaya başladı. Durumu fark eden partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kemal E. hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Başkan Veysel Topçu, şahsın CHP'den AK Parti'ye geçişi nedeniyle kendisine hakaret ettiği ve elinde neşter bulunduğunun sonradan öğrenildiğini belirterek şikayetçi olduklarını söyledi.
0: Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışı sonrası birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Özürt mahallesinde bir evi basan sel suları nedeniyle içeride mahsur kalan kadın ölümden döndü. Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde birçok ev ve iş yerine su basarken bazı tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın en fazla etkilediği bölgelerden biri olan Özyurt Mahallesi'nde sel suları bir evin içinden geçti. O sırada evde bulunan Hanife Mazı yaşadığı korku dolu anları anlattı.
3: Ben içeriye sel doldu. Bu ön taraftaki kapıyı açmaya çalıştım. Kapıyı açamadım. Kapıyı açmaya başladım. Arkadan kuvvetli geldik ki kapı açılmıyor. Bu sefer su seviyesi burama geldi. Kendim nefes alamamaya başladım. Bir elimde telefon, havada telefonu tutuyorum. Çıktım yukarıya. Su sel suları çırpınarak zor çıktım. Böyle ben ilerim atıyorum, sel beni geri kaktırıyor. Herhalde bitti abi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletimizden, milletimizden yardım istiyorum abi.
0: Sel nedeniyle evdeki eşyalarını kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken ekipler bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'de yaşanan tartışmaların ardından gündeme gelen istifa ve yeni parti iddialarına açıklık getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen istifa, görevden alma ve yeni parti iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Piriştina'nın vefatının 22. yılı dolayısıyla düzenlenen alma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, CHP'den istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.
5: Şu anda yok. İstifa etmemiz demek, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız demek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri için ortak çatı olduğunu ifade eden Tugay, partinin birliğinin korunması öncelik olduğunu söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. İnsanların bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir. Bu böyle hani kendi başına karar verecek bir şey değil. Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir. Ben her şeyden önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve onunla beraber hareket eden insanların hani bu konudaki tavrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o da şu an için partiden ayrılmıyor. Siyasi süreçte aslında herkes şunu istiyor. Parti içerisinde bu konu çözülsün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci olsun. O kurultay süreci sonunda delegelerin ya da işte Özgür Özel şeyi söyledi. Hani üyelerle de yapılabilir dedi. Belki böyle bir sürecin sonunda yani parti tabanının belirlediği kimse hani onun liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi birliğini bütünlüğünü bozmadan devam etsin.
0: Yeni parti kurulacağı yönündeki tartışmalara ilişkinde konuşan Tugay, CHP içinde çözüm bulunabileceğine inandığını ifade etti.
5: Bu değerli bir görüştür. Yani böyle bir süreç devam ederken bu konuda henüz sonuç oluşmamışken böyle partiden istifa etmenin bir anlamı yok. Hepimiz için en önemli olan şey partimizin örgüt yapısı, üyeleri ve tabii en önemlisi bize inanmış olan seçmenin birliğini, bütünlüğünü kaybettirmediğimiz bir süreci yürütmek.
0: Yaz sıcakları sadece yetişkinleri değil çocukları da etkiliyor. Efelerde mikrofon uzattığımız çocuklar oyun oynayabilmek için daha fazla gölgelik alan ve kapalı spor sahası istedi.
6: Aydın'ın Efeler ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar kendilerini gölgelik alanlara bıraktı.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde etkisini artıran sıcak hava çocukların açık alanlarda geçirdiği zamanı da kısıtladı. Mimar Sinan Parkı'nda arkadaşlarıyla vakit geçiren öğrenciler özellikle öğle saatlerinde oyun oynayabilmek için gölge aradıklarını söyledi.
7: Bu aralar havalar çok sıcak. Bundan dolayı hep gölgede oynamak zorunda kalıyoruz. Beden dahil, işte burada dahil. Mesela şurada oynamak istiyoruz fakat oynayamıyoruz. Yani şuraya bir çatı yapılsa çok güzel olur. Veya bir gölgelik gibi bir şey yapılsa çok iyi olur.
0: Çocuklar parklarda ve okul bahçelerindeki spor alanlarının üzerinin kapatılmasını, daha fazla ağacın dikilmesini ve yeni gölgelik alanlar oluşturulmasını istedi.
7: Bence şurada tenis sahasına, voleybol sahasına, ayrıyetten bizim okulun voleybol sahalarına, futbol sahalarına bence gölgelik yapılmalı. Çünkü biz mesela beden eğitiminde çok güzel eğlenemiyoruz. Güneş dolayısıyla çok oynayamıyoruz.
8: Burada çok az gölgelik yerler var. Orada da bazen pikniğe falan geliyorlar. Onun dışında voleybol sahalarında falan oynayamıyoruz bazenleri.
4: Çocuklar, sıcak havalarda spor yapmanın zorlaştığını, yeterli gölge olmadığı için kısa sürede yorulduklarını ifade etti.
9: Abi normalde gölgelerde oynuyoruz ama yine normalde de yorucu ve sıkıcı oluyor.
10: Gölge aramaya falan çalışıyoruz da çok gölgelik yerde olmuyor. Ağaçlar az olduğundan dolayı çoğu zaman mesela şuradaki çok az ağaç olduğundan çok güneş oluyor. Voleybol sahası da aynı keza.
4: Özellikle voleybol ve futbol oynarken güneş altında uzun süre kalmanın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten öğrenciler kapalı oyun alanlarının artırılmasını talep ediyor.
10: Bir de kapalı oyun alanları biraz daha yapılabilir. Çünkü çok güneş oluyor yazın. Oynarken başımıza güneş falan geçebiliyor.
11: Gölge aslında bulmakta biraz zorlanıyoruz. Yani güneş hele tam yukarıda olduğunda daha da zor oluyor.
12: Hava bu aralar gerçekten çok sıcakladı ve biz arkadaşlarımızla eğlenmek için buraya geldiğimiz zaman gölgeler olmadığı için oynayamıyoruz, eğlenemiyoruz. Genellikle üstte bir branda tarzı bir şey atılsa güneş engellemek için güzel olabilir.
13: Yaz aylarında değişen beslenme alışkanlıkları kilo kontrolünde doğrudan etkiliyor. Diyetisyen Büşra Nur Uçar, yeterli su tüketiminden öğün düzenine, meyve porsiyonlarından uyku kalitesine kadar dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
4: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Uzmanlar özellikle yaz döneminde artan sıvı kaybına karşı su tüketiminin artırılması, öğün düzeninin korunması ve mevsime uygun besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
14: Yazın artan hava sıcaklığı birlikte daha fazla terliyoruz ve vücuttan sıvı ve elektrolit kayıpları meydana geliyor. Bu yüzden aslında en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden biri su tüketimi. Su tüketimimizi daha çok arttırmalıyız. Terleme ile birlikte sadece aslında sıvı kaybı meydana gelmiyor, elektrolit kaybı da meydana geliyor. Bunu vücudumuza koymamız gerekiyor. Bu da beslenmemize sade sodayı eklemenizi önerebilirim sizlere.
4: Sıcak havalarda serinlemek amacıyla gazlı ve şekerli içeceklere de yönelim artıyor.
14: Kişiler artan susuzlukla birlikte özellikle soğuk ve asit içeceklere yöneliyorlar. Bu da dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri aslında. Çünkü tamamen şeker bombardımanı olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki ödeme şişkinliğe sebebiyet veriyor. O yüzden kişi de su ihtiyacı oluştuğu zaman ilk olarak sudan, sonra sade soda, ayran, kefir gibi süt ve süt ürünlerine aslında yönelebilir. Ve tabii ki aşırı yağlı kızartma ürünlerine ziyade daha hafif, kişiyi serin tutacak özellikle zeytinyağlı yemekler, yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt, cacık gibi besinlere yer verebiliriz. Ayrıca şunu altını çizmek istiyorum. Yazın meyve çeşitliliği artıyor ve kişiler porsiyona dikkat etmeden akşam yemeğinden sonra yani gece kısmında tüketiyor. O yüzden meyve porsiyonlara dikkat edip gün içerisinde tüketmelerini önerebilirim kişilere.
4: Diyetisyen Büşra Nur Uçar, dondurma tüketiminin tamamen yasaklanmaması gerektiğini belirtti.
14: Dondurma tüketimi aslında kişiler böyle aşırı yasak, tüketmememiz gerekiyor, çok düşman bir besin gibi bakılıyor. Böyle değil aslında. Dondurmayı tatlı ihtiyacını gidermek için, yazın serinlemek için porsiyona dikkat ederek mesela haftada bir iki top sade ve sütlü tercih edilebilir. O zaman tabii ki kaçamak değil de yani kişiler bunu olumlu yöne çevirebilir aslında.
4: Yaz aylarında değişen uyku düzeni ve iştahsızlık nedeniyle öğün atlamak da yaygınlaşıyor.
14: Şimdi yazın tabii ki kişiler daha çok sıvı besinlere yöneliyor. İşte uyku saatleri değişiyor. O yüzden kişilerde iştahsızlık meydana gelebiliyor ve bu yüzden dolayı öğünlerini atlayabiliyorlar. Bu da tabii ki metabolizmalarını yavaşlatıyor. Yani metabolizmaları yavaşladığı için kişiler aslında öğünlerini öğün düzenini aksatmaması gerektiğini öneriyoruz. Yani tabii ki gidip de yağlı yemekler yemesine gerek yok. Basit böyle atıştırmalık öğünlerle tüketebilir ama şurada şunun altını çizmek istiyorum. Kişiler böyle hafif ve serin tutuyor, iştahım yok diye sürekli salata tüketiyor. Bu sefer yazın kişiler kilo veriyor ama o kilo kaybı nereden oluyor? İşte ödem gidiyor, kas kütlesi gidiyor. O yüzden salataların özellikle protein ilavesi, işte tavuk, beyaz et vesaire kullanımı çok daha önemli. Yani aslında hafif öğünleri protein dengesini sağlayarak tüketmelerini önerebiliriz. Yani öğün düzenine mutlaka dikkat etmesi gerektiğini ben kişilere söylüyorum zaten. Yazarleşmeyle birlikte zaten soğuk ve asit içeceklere yönelimi konuştuk. Yağlı yemekleri de konuştuk. Diğer bir sorun ise alkol tüketimi diyebilirim sizlere. Bu alkol tüketiminde şimdi şöyle bir öneriler vereyim. Özellikle alkol tüketilmeden önce ve sonraki gün su tüketimine kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bol su alalım ki bu alkolün yarattığı ödemden bir an evvel kurtulalım. Ayrıca bu alkolde özellikle yüksek alkollü içecekler yerine daha az alkollü içecekleri tercih edebilirler kişiler ve alkol işte saatlerce yağlı yemeklerle, mezelerle birlikte tüketmek yerine çiğ kuru yemiş taze meyvelerle birlikte daha kısa süreyi yayarlarsa ve bunu telafi ederlerse o alkolün yarattığı olumsuz etkilerden de kurtulmuş olurlar.
4: Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni de büyük önem taşıyor.
14: Bir de yazın sosyalleşmeyle birlikte tabii kişilerin uyku düzeninde de aksamalar meydana geliyor. Gece daha geç yatılma, daha sabah geç kalkma gibi sirkeden ritim bozulduktan sonrasında aslında bu gece uykusu döneminde kilo verimini olumlu etkileyen bazı hormonlardan

0: yararlanamıyor. Yani beslenme çok etkili diyoruz aslında, evet, kilo verimi üzerinde, ama en az onun kadar uyku, hareket, su tüketimi de etkili. O yüzden öğün, en azından gece uyku düzenini biraz da oturtmaya çalışırsak kilo verimini olumlu etkileyebilir diyebilirim sizlere.
1: KOA dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şule Taşgülen KOA hastalığının erken belirtilerine karşı uyardı.
2: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Şule Taşgülen, toplumda yaygın olarak görülmesine rağmen belirtileri çoğu zaman göz ardı edilen KOA hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
3: Evet, KOA biliyorsunuz kronik obstrüktif hava yolu hastalığı, akciğer hastalığı ve dünyada üçüncü sıklıkta görülen bir hastalık. Çok sık karşımıza çıkıyor ve en önemli sebebi tütün ve tütün ürünleri, yani özellikle de sigara. Ve karşımıza da özellikle sigara tüketimine bağlı olarak özellikle öksürükle geliyor. Ama onunla beraber, öksürükle beraber nefes darlığı olması, yol yürümekle, yokuş çıkmakla olan, özellikle de hastalarda biz hep bunu sormaya çalışırız. Hastaların da buna dikkat etmesi gerekir. Kendi yaşıtlarına göre daha erken yoruluyorsa, daha yavaş yürümeye başlıyorsa, işte iki kat merdiven çıkmakla nefes darlığı olmaya başlıyorsa, bu hastaların özellikle artık KOA açısından riskli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. 10 yıl ve üzerinde sigara içmiş olmak, bununla beraber 40 yaş üzerinde olmuş olmak ve beraberinde öksürük ve nefes darlığının olması bizim için KOA'nın erken bulguları olarak kabul edilmeli.
2: Gülen, uzun yıllar sigara kullanan bireylerde KOA riskinin arttığını belirtti.
3: Burada baktığımızda kronik hastalıklar dediğimiz, özellikle astım, KOA için işte bizim idiopatik pulmoner fibrozis dediğimiz akciğerde sertleşmeyle giden hastalıklar için ayrı düşünmek, ama akciğer kanseri için ayrı düşünmek gerekir. Özellikle 20 yıl, 20 paket yıl kavramı var bizde. Şöyle bir deriz biz tıpçılar olarak, ama çok kısa tarifleyeyim. Mesela 20 yıl günde bir paket içiyorsanız biz bunu riskli kabul ederiz, 20 paket yıl. Ama 10 yıl günde 2 paket içmişseniz de 20 paket yıl kabul edilir. Ya da 40 yıl yarım paket, yani ben her gün yarım içiyorum ama 40 yıldır içiyorum. Bu da bizim için 20 paket yıl kavramına tekabül eder ki matematiksel olarak hepsi de bizim için bir eşit değerdir. Biz 20 paket yıl üzerinde akciğer kanseri ve KOA gelişme riskini normal sağlıklı bir ilişkine göre kat ve kat daha fazla görüyoruz.
2: Sigara kullanan ancak herhangi bir şikayeti bulunmayan kişilerin de tarama testlerini yaptırması gerekiyor.
3: Eğer hasta hiçbir semptomu olmasa dahi 40 yaş üzerinde ve sigara içen bir hastaysa mutlaka bir akciğer filmi ve solunum fonksiyon testi yaptırmalı. Çünkü bu hastalıkların en azından hem akciğerde sertleşme, hem KOA, hem astım, hem de kanser açısından erken dönemde tanısının konulması için mutlaka bir akciğer filminin ve solunum fonksiyonunun elden geçirilmesi gerekir.
2: Daha az zararlı algısına dikkat. Elektronik sigaralar da akciğer sağlığını tehdit ediyor.
3: Hayır, böyle bu bilgi yanlış. Tamamen aslında maalesef bu endüstrinin bize sigara kullanımını arttırmak için yaptığı bir reklam. Tamamen ısıtılmış nikotin ürünleri içermekte elektronik sigara. Hatta elektronik sigarayla biz normal tütün kullanımından farklı olarak ebali dediğimiz ciddi elektronik sigaraya bağlı gelişen akciğer hasarı görebiliyoruz. Ciddi akciğer reaksiyonları, solunum yetmezliğine giden, yoğun bakıma, bizim öyle çok fazla bakamız olmaya başladı maalesef. Çünkü elektronik sigara kullanımı çok arttı. Hiçbir ek hastalığı olmayan genç, erişkin bir hastada sadece elektronik sigara kullanımına bağlı ciddi yoğun bakım yatışları, solunum yetmezlikleri, oksijen ihtiyacında artma gibi durumlar görebiliyoruz. Onun için sigara sağlıksızdır, elektronik sigara sağlıklıdır, yanlış. Sonuçta orada da nikotin var ve bağımlılık açısından yine riskliyiz. Hem nikotin bağımlılığının gelişmesi açısından, hem de gelişebilecek akciğer hasarı açısından elektronik sigaranın da çok dikkatli, ya da daha doğrusu hiç kullanılmaması gerektiğini vurgulamak isterim tabii ki.
1: İstanbul'da dermatoloji uzmanları yaz aylarında artan güneş kremi kullanımına rağmen sahte ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek vatandaşları uyardı.
2: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş kremi kullanımında ciddi artış yaşanırken uzmanlar sahte ürünlere karşı vatandaşları uyardı. Dermatoloji uzmanı Doktor Melody Çekiç, özellikle internetten ve güvenilir olmayan satış noktalarından alınan ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.
4: İleri yaşlarda 50 yaş üstü daha çok gördüğümüz cilt kanserleri, melanom ve diğer tipteki cilt kanserlerinin riski artıyor. Aynı zamanda kanserin öncülleri de çok fazla görülüyor. Özellikle bu dönemde 6 aydan büyük bebekten itibaren tüm herkesin mutlaka en az 50 faktörlük ve ultraviyole A ve B ibaresi bulunan bir güneş kremi kullanması gerekmekte. Özellikle 10 ile 4 arası saatlerde 2 saatte bir yenileme öneriyoruz.
2: Uzmanlar, güneş kremlerinin eczane ve ruhsatlı satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini ciddi oranda artırabileceğine dikkat çekti.
4: Online sitelerde ve internetten alınan çok sayıda sahte güneş kremi olabiliyor. Son kullanma tarihi önemli ve etiketi yanlış basılmış ürünler, logosu düzensiz olan ürünler yine sahte olabiliyor. Bunlara dikkat edip daha çok eczane ve ruhsatlı yerlerden alınmasını öneriyoruz. Yeterli koruma sağlanmıyor. Hastalar yine güneş hasarına maruz kalıp ileride yine cilt kanseri gelişim riskinden korunamamış oluyorlar. Güneşe bağlı cilt yaşlanması, ciltte leke oluşumu gibi şeyler engellenememiş oluyor. Özellikle hassas kişilerde yaygın kızarıklık, kabarıklık, hatta sulantılı yaralar gibi alerjik reaksiyonlarla bize çok hastalar başvuruyor. Kullandığımız kremin kokusu değişmiş mi, böyle tortulu bir yapısı var mı, onlara da dikkat etmek gerekiyor. İçinde katı materyallerin olması, böyle renk değişimlerinin görülmesi, ürünün oksitlendiğini ya da sahte olduğunu gösterebilir. Bu tarz ürünleri kullanmamamız gerekiyor.
1: Aydın'ın Yeni Pazar ilçesi hafta sonu otomobil sporlarının kalbi oldu. Canım geçsene.
2: Merkeze bağlı tarihi Kırşehir köyünde bu yıl 5. geleneksel yayla şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.
5: Köyümüz her şeyiyle köy yerleşim alanı, yeşilliği, göleti her türlü şeyle hakikaten çok güzel. Bu köyü hepimiz idare edeceğiz, hepimiz güzel bir yere getireceğiz diye söz vermişim.
2: Osmanlı döneminde geçit güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ve Derbentçi Köyü olarak bilinen yerleşimde düzenlenen etkinlik hem geçmişin izlerini yaşattı hem de birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve dualarla başladı. Etkinlik kapsamında tarihi anlatımlar yapılırken çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler de düzenlendi.

0: Köy Muhtarı Mehmet Pamuk ise şenliğin her yıl köy halkını bir araya getirdiğini belirtti.
1: Şu anda biz burada daha önceki Osmanlı zamanında karakolu olan, burada yerleşim yalı olan bir köyümüz daha sonra taşınmış. Şu anda aşağıdayız. 3 kilometre bir yerdeyiz. Evet, göletimiz var. Her türlü güzelliklerimiz var. Ecdadı da hem yad etmek burada. Onun için burada şenliğimizi düzenliyoruz. Köyümüzün nüfusu normalde 180 hane. Fakat Bozüyük'teki sanayi ağırlıklı olduğu için köylerimiz, gençlerimiz iş imkanı orada olduğu için oraya taşındılar. Şu an köyümüzde 50 hane bilfiil oturmakta.
0: Gün boyunca süren şenlikte çocuklar için yarışmalar düzenlenirken katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.
2: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan yaklaşık 1500 yıllık Bizans batığı yeniden sportif dalışa açıldı.
0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde halk arasında İncirli olarak bilinen Yelice bölgesindeki yaklaşık 1500 yıllık Bizans batığı yeniden sportif dalışlara açıldı. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dalışa kapatılan bölge yapılan girişimlerin ardından tekrar dalış turizmine kazandırıldı. Tarihi batıkta çok sayıda amforanın bulunduğu ve geminin tahıl ve buğday taşıdığı değerlendiriliyor. ProDrivers dalışı okul sahibi ve dalış eğitmeni Kubilay Kılıç, Yelice bölgesindeki Bizans batığının Ayvalık'ın kültürel ve turistik değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
3: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha önceden dalışa yasaklanmış olan bir diğer ismi İncirli dediğimiz bölge, Yelice bölgesinde yaklaşık 1500 yıl önce batmış bir Bizans gemisi var. Bu arkeolojik buluntu hakikaten Ayvalık'ın diğer arkeolojik buluntularının yanında çok kuvvetli bir değer bizim için. Yaptığımız dalışlarda bu geminin daha çok tahıl ve buğday taşıyan büyük amforalara sebep olan yapıda bir gemi olduğunu tespit ettik. Bu daha sonra yasaklandı ama işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrar Ayvalık'ın sualtı severlerine bu batığa dalış yapma izni verildiği için bizler çok mutluyuz.
2: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan balıkçı Ahmet Yılmaz ile bir leylek arasında dostluk görenleri gülümsetiyor. Yaklaşık 10 yıldır süren dostlukta buluşma adresi ise kayık değil köy kahvehanesi oldu.
0: Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı mahallesinde balıkçı Ahmet Yılmaz ile Yaren Leylek arasında kurulan dostluk yıllardır devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce mahalledeki bir elektrik direğinde başlayan arkadaşlık zamanla köyün simgelerinden biri haline geldi. Uluabat Gölü'nde balıkçılık yapan Ahmet Yılmaz, her gün köy meydanında balık satarken leylek dostunu da ihmal etmiyor. Yılmaz'ın anlattığına göre leylek, köye geldiğinde önce çatıya ya da direğe konuyor, ardından dostunun yanına inerek balık bekliyor. Ahmet Yılmaz'ı bulamadığında ise kahvehane önündeki masa ve sandalyelerin arasında dolaşarak onu arıyor. Balıkçı Ahmet Yılmaz, Leyli'yi hiçbir zaman balıksız göndermediğini belirterek satış yapmadığı günlerde bile sırf onun için göle açılıp balık tuttuğunu söyledi.
4: Her zaman balık da olmuyor. Geliyor buralara, dönüyor, diyorlar ya leylek geldi, aç kalacak, seni bekliyor falan. Ben tabii gidiyorum göle ağa atıyorum. İsrail sazanıydı, fekiydi. Bir şeyler buluyoruz, getiriyoruz. Bayramda da özel gittim. Bayramın birinci günü gittim, ağa attım. Yusuf arkadaşım dedi burada ağırda balık bulunduruyoruz bazen havuzun içinde canlı dursun uzun süre diye. Kalmamış. Kalmayınca dedi ya Ahmet balık bul dedi. Balık yok, leylek aç buralarda. Dedim ben ona özel giderim. Ağlara atarım.
0: Mahalle sakini Yusuf Başören de leyleğin kendilerine alıştığını ve köydeki onlarca leylek arasında sadece bu leyleğin yanlarına geldiğini belirtiyor.
5: Bağırdım geldi. Ben yani bana yakın yani aynı Ahmet'in dediği gibi Bilal dedim gelir. Tırbıyı ben oraya koyarım direğin dibine. Balığı yer burada. Oğlum git derim, al çırpıyı git, gider çırpıyı alır, yuvaya. Şu ağaçın tepesine konar çürüye, oradan direkt yuvaya.
0: Yaren Leylek ve Adem Yılmaz dostluğunu hatırlatan bu sıcak hikaye, insan ile doğa arasındaki özel bağın en güzel örneklerinden biri.
2: Denizli'de bir kafe işletmecisi iş yerinin önüne astığı anlamlı mesajla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Savaş Kahraman, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne yazdığı mesajla farkındalık oluşturdu. Bağbaşı mahallesinde yaklaşık bir yıl önce açtığı kafenin önüne "Sevgili kız kardeşim, ablam, kendini güvende hissetmiyorsan bu kapı sana her zaman açık" mesajını asan Kahraman, zor durumda kalan kadınlara destek olmayı amaçladığını söyledi.
6: Her gün artan kadın cinayetlerine istinaden böyle bir girişimde bulunduk. Yaşanan bu olumsuz durumlardan dolayı, kadınlara yapılan bu şiddetten, tacizden dolayı günümüzde pek çok durumlar yaşanmakta. Biz de ona istinaden dükkanımızın kapısına böyle bir yazı asmak istedik.
0: Mesajın kısa sürede karşılık bulduğunu belirten Kahraman, zaman zaman yardıma ihtiyaç duyan kadınların işletmesine geldiğini ifade etti.
6: Yazıya istinaden gelenler oldu mu? Evet oldu. İlk önce ilk yaptığımız iş onları içeriye davet ederek sakinleştirip sıcak ikramlarda bulunmak.
0: Toplumda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, kadına yönelik şiddetin sona ermesini temenni ediyor.
6: Tüm iştenliğimizle, tüm benliğimizle yardıma muhtaç, yardıma ihtiyacı olan kadınları her zaman bekleriz.
0: Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan uygulama, ihtiyaç anında kadınlar için güvenli bir sığınma noktası haline gelmiş durumda.
2: İzmir'de gönüllü öğretmenlerden oluşan Marif Orkestrası ve Korosu 1000 yıllık yankı konseriyle sahne aldı.
0: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tamamen gönüllü öğretmenlerden oluşan Marif Orkestrası ve Korosu 1000 yıllık yankı adlı konserle sanatseverlerle buluştu. İzmir'de düzenlenen programda tasavvuf müziğinden halk oyunlarına, Alevi Bektaşi deyişlerinden oyun havalarına kadar geniş bir repertuar sahnelendi. Salon

0: dolduran izleyiciler performanslara yoğun ilgi gösterdi. Konserde sahnelenen eserlerin düzenlemelerini yapan orkestra şefi İlker Binaz, programın Türk müziğinin farklı dönemlerini ve kültürel zenginliğini bir araya getirdiğini belirtti.
1: Bu konserde ilk başladığımız eser o kadar eski bir eser ki Türk müziğinin neredeyse ilk yazılı eserlerinden bir tanesiyle başlıyoruz. Ama aynı konserin içerisinde halhal da var, sufi müzikler de var, aynı zamanda Bektaşi, Alevi deyişleri de var, aynı zamanda oyun havaları da var. Çok çeşitli bir yelpaze sizi bekliyor. Öyle.
0: Gecede semazen gösterileri manevi bir atmosfer oluştururken öğretmenlerin sergilediği halk oyunları ve solo performanslar büyük beğeni topladı.
2: Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Programda güvenlik, birlik ve teşkilatın köklü geçmişine vurgu yapıldı.
0: Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda kapsamlı bir kutlama töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve İl Protokolü katıldı. Programda jandarmanın Türkiye'nin iç güvenlik sistemindeki rolü ve yürüttüğü asayiş faaliyetleri ele alındı. Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı konuşmada güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğunu vurguladı.
3: Şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Kütahya bugün Türkiye'de huzurlu, güvenli illerin başında gelmektedir. Aydınlatılmayan hiçbir olayımız yoktur. İlimizin tümünde 571 bin nüfuslu ilimizde, 546 köyümüzde emniyet ve jandarma teşkilatımız gece gündüz değmeden çalışmaktadır. Meydana gelen her olay anında tespit edilmektedir. Failleri anında tespit edilmektedir. Çok kısa bir süre içerisinde gerekli işlemler yapılıp adalete teslim edilmektedir.
0: İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ise jandarmanın 187 yıllık köklü geçmişiyle milletin güvenini kazandığını söyledi.
4: Anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün teminatı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır.
0: Program kapsamında jandarma personelinin kullandığı teçhizatlar ile teşkilat tarihine ait fotoğrafların yer aldığı sergide gezildi.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi ile Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına başladı.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarının bir yenisini daha ekledi. Kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi ile Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nin yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

0: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında zamanla bozulan yol bölümlerinde bakım ve onarım işlemleri yapılarak soğuk asfalt serimine geçildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirtti. İlyaslar eski belediye başkanı Mustafa Olgun ise yolun bölge için önemli bir güzergah olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Eğitim uzmanları yükseköğretim kurumları sınavına sayılı günler kala öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.
0: Milyonlarca öğrencinin katılacağı yükseköğretim kurumları sınavına kısa süre kala uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Müdür yardımcısı Adil Kurt, sınav öncesi son haftanın doğru yönetilmesinin başarı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.
2: Öğrenciler bu sınava hazırlık 4 yılda yaptılar. Yani bir haftada bir kısa bir sürede bilgi edinmeleri mümkün değildir. Son zamanda yapacakları en doğru şey daha önce girdiği denemelerde yanlış yaptığı, hata yaptığı, yorum hatası yaptığı yerlere göz atması gerekir.
0: YKS'nin bir sıralama sınavı olduğunu hatırlatan Kurt, TYT'nin yaklaşık %40, AYT'nin ise %60 oranında etkili olduğunu söyledi.
2: Şunu bilsin ki bu sınava giren tüm öğrenciler bir sıralama sınavıdır. Aynı heyecanı diğerleri de yaşıyor. Bu heyecanı diğerleri yaşadığını düşünerek sorulara çözmeye başlasın. Sınava başladığında daha önce denemelerde hangi soruda, hangi dersten başlıyor ise o dersten sınava başlamalı. Öğrencilerin yaptığı bir yanlış vardır. Sınavda kolay sorular. Son derece yanlıştır. Bu sınavda hangi sorunun kolay, hangi sorunun zor olduğunu sınav anında öğrenci göremez. Özellikle uzun sorular kolaydır, kısa sorular daha zordur.
0: Sınav sürecinde biyolojik saatin de önemli olduğunu belirten Kurt, adayların sınav saatine uygun şekilde uyku ve çalışma düzeni oluşturması gerektiğini ifade ediyor.
2: Son günlerde çok yoğun denemelere girip, çok soru çözerek kendi biyolojik yapılarını bozmamaları gerekiyor. Daha rahat, daha yavaş yavaş beyinlerini rahatlatmış ve dinlenmiş bir şekilde sınava girmeleri gerekiyor. Bu nedenle öğrenciler cumartesi günü sabah kaçta kalkacaksa o hafta tüm günde o saatte kalkması gerekir. 7.30'da kalkıp 9.30'da sınava girecekse her gün 7.30'da kalkmalı, 9.30'da da genel tekrar yapmak için masaya oturmalı.
1: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yılmaz tam 56 yıldır köy köy gezerek dondurma satıyor.
0: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Hasan Yılmaz, yarım asrı aşan meslek hayatıyla örnek olmaya devam ediyor. 76 yaşındaki Yılmaz, 20 yaşındayken bir arkadaşından görerek başladığı seyyar dondurmacılık mesleğini aradan geçen 56 yıla rağmen aynı azim ve heyecanla sürdürüyor.
3: Geldi! Kaymakçı geldi! Dondurmacı! Geldi dondurmacı, geldi!
0: Kendi hazırladığı dondurma ve helvaları motosikletine yükleyerek çevre köyleri dolaşıyor. Dondurmalarını tamamen doğal yöntemlerle ürettiğini belirten Hasan Yılmaz, süt, salep ve şeker kullanarak hazırladığı ürünleri yıllardır vatandaşlarla buluşturuyor.
3: İlk bir arkadaşım bu mesleği sürdürürken ondan öğrendim. O bu mesleği sürdürmeye başlayınca dedim ya ben dedim bunu niye yapmayayım, ben de bu mesleği sürdürebilirim dedim. Ondan sonra gittim mesela bir mobilet aldım. Mobiletle beraber sevkiyata başladım. Köy köy dedim gezmeye başladım.
4: Algı da panda değil, doğal dondurma. Bir kişi gelsin dondurmaları alsın.
0: Dondurmacılık sayesinde 4 çocuğunu büyüttüğünü ve evlendirdiğini anlatan Yılmaz, bugün 13 torun sahibi olduğunu söyledi.
5: Aşık oldum.
4: Afiyet olsun.
1: Muğla'da 9 yaşındaki Yalın Sarıman, küçük yaşta başladığı ritim yolculuğunu okul orkestrasına taşıdı. Oyuncak davulla başlayan müzik serüveni profesyonel bateriye uzanan Yalın, sahne performansıyla dikkat çekiyor.
0: Muğla'da 9 yaşındaki Yalın Sarıman erken yaşta başladığı müzik yolculuğuyla dikkat çekiyor. 1,5 yaşında pazardan alınan oyuncak davulla ritim tutmaya başlayan Yalın, yıllar içinde yeteneğini geliştirerek profesyonel bateriye geçti. Küçük müzisyen, öğretmenlerinin desteğiyle okul orkestrasına seçilerek sahne deneyimi kazandı.

0: annesi Gurbet Sarıman, oğlunun müziğe olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirtti.
1: Yaşlarındaydı, babasıyla pazara gitmişlerdi. Orada pazardaki bir oyuncakçıdan davul almış. Ondan sonra evde davul çalmaya başladık. Baktık hani ritim duygusu güzel, iyi çalıyor, kulağa güzel geliyor. 2,5 yaş civarındayken oyuncak bateri aldık. Sonra 4,5 yaşında da oyuncak bateri profesyonel bateriye evrildi. Bu gördüğünüz bateriyi aldık.
0: Sarıman'ın en büyük hayalinin ise sevdiği müzik grubu Mor ve Ötesi ile aynı sahneyi paylaşmak olduğu öğrenildi.
2: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: ben.
1: Ne?
0: Amerika sek mi?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz?

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, vragen is. Ze is niet in de gaat heel stom zijn. Als je iets tegen me gooien bij je is, ben me naar Riedik de Camus gibi oluyor, Camus.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasa'm, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldi. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedik. Efendim, ben şeye sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başım derde olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyorsun da oturma ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel oldu gavurla yatarsın.
0: Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucukla yemeğin değme. Veli, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvırsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: IFM Reklam.

0: başlıyor. Başlıyor.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye ve CEO saatlerimiz 19.28. Birbirinden güzel parçalarla startımı verdim ben. Birazdan da canlı bağlantılarla, ben anons ettikten sonra ararsanız direkt canlı bağlantılarla başlayacağız, bilginiz olsun. Evet, şöyle hemen bir başlayışı yapalım değil mi? Evet, bugün 16 Haziran 2026 günlerden salı, her zaman olduğu gibi bugün de Arıza Show'da Mahkumun Sesi 19.30 itibariyle sizlerle olacak. Sizler bizlere 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız. Evet, bu arada şu anda beni cezaevlerinden dinleyen tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca ben şöyle aklımdayken hemen bir iki kişiyi bir sayayım bakalım. Evet, özellikle Aydın'dan şu anda beni dinleyen tüm kader mahkumlarına, başta Raif olmak üzere Raif Domurcu ve Koğuş arkadaşlarına, ayrıca değerli İnan Işık abime, değerli İnan abime sevgiler, selamlar olsun. Hızlıyım ama Rüstem Süzer'e, Ulaş Tekeş'e, tüm Koğuş arkadaşlarına özellikle, Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Serkan'a sevgiler, selamlar olsun. Şöyle isimleri bir hatırlatalım bugün de değil mi yayında? Evet, Türkiye ve CEO saatleri 19.31. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarla başlıyoruz eğer sizler hazırsanız. WhatsApp'tan bizlere 0532 686 78 37'den yazabilirsiniz.

0: Evet, devam edelim. Hemen ilk canlı konuğumuzu şöyle bir hatta alalım mı? Hazırsak hemen bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Ben Nazlı Açık'tan Şeytan Hisarlı Neşat Özcan.
0: Şeytan Hisarlı
1: Neşat Özcan.
0: Neşat Özcan. Bu evet. Şeytan Hisarı neyi meşhur?
1: Şeytan Hisarı mı? Çileği meşhur.
0: Çileği mi? Hani hiç çilek gelmedi evet. Bizim televizyona.
1: Bir dahaki nasıl seyizinde.
0: Bekirsek. İyi bakalım. Evet, bugün yayının ilk konuğu sensin.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
1: Nazlı Kapalı Etmatoğlu kardeşim, Beyatı Koçlu Etmatoğlu kardeşim, Mehmet Akkoca, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Çarcı, Yasin Çarcı, Ilıcalı Bedo ve Bayan Koçlu'ndaki özeline gelsin. Beyedi Koçlu'nda bulunan Mehdi Kartaş, Emre Tural, Ersin Demir, Abbas Kişmir, sonra Engin Akgüz, B5'te yatmakta olan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, C1'de yatmakta olan Burak Uraş, Ramazan Sonmaz, Orhun Düzger, C7'de yatmakta olan Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, B10'de yatmakta olan Cengiz Demir, İsmail Özcan, Serhat Demir.
0: Evet.
1: Onlar Allah Allah. B15'te yatmakta olan Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kadir Koç'ta bulunan özeline gitsin.
0: Tamam, başka?
1: Nazlı Açık'ta bulunan Adem İnci abim, Yusuf Ergen, Deniz Çantuş, Serdar Demir, Barış Özmüş, Paket olan İdris abime gelsin. Mustafa Yüksel, Hacı Murat abime, Volkan Çelik, Hacı Murat abime, kapalı yatan bütün dostlara çok çok selam olsun.
0: Aleyküm selam. Serhat
1: Bora kardeşime selam olsun. Ve Aydın kapalı yatmakta olan kardeşim Sercan Sevin gelme, Betula abime abime gelsin. Son olarak Sivaslı, İstanbul Sivri'de yatmakta olan kardeşim Orhan Özcan'a gelsin.
0: Evet.
1: Ve İstek Patişem, Murat Şen, Murat neydi o?
0: Murat Şenpınar, evet.
1: Murat Şenpınar Engel.
0: Engel. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Cezaevine yeni gelen kardeşim, kuzenim Ferhat Uyanır'a gelsin.
0: Tamamdır.
1: Ferhat Uyanır'ın bütün maksimalara selam var.
0: Aleyküm selam. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet, devam edelim. İlk canlı bağlantımızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Hemen bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
2: Alo abi, selam aleyküm, hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Mustafa Yüksel ben.
0: Kimsin anlamadım.
2: Mustafa Yüksel, Nazlı Açık'tan arıyorum.
0: Mustafa Yüksel, kimlere sesleneceksin?
2: Allah abi, kimlere sesleneceğim? Buradan C16 koğuşunda yatan Aslan abim Celal Koççu'yu da sesleneceğim. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Kargan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesçi, Yaşar Türkay Erol, Musa Karan, C18 koğuşunu yapmakta olan abi Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Çiftliksoy, Arap Şükrü, E1 koğuşunu yapmakta olan Şener Baştan, Özcan Korkmaz, ondan sonra 60 Dayı, B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, C10 koğuşunu yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı, Ümit Dere, D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir abime gelsin. Buradan Aydın Kapalı yapmakta olan Vedat Düzgün, Mahmut Eğer Sansar ve kardeşi Fuat Düzgün'e gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra burada Açık'la beraber yaptığımız Şeytan Hisarlı Necat Özcan, ondan sonra Hacı Nur abi, ondan sonra Mehmet Akçı Yardımcı, Şükrü Kılıç, ondan sonra Uğur Aydoğdu, Turan Salkımtaş, Sürgün Giden abi, Yemek Ortağım Aykut Tütkül'e gelsin.
0: Evet, başka?
2: Şükrü abinin Egemen Güney'e selam var.
0: Aleyküm selam.
2: Bu arada abi sen nasılsın, iyisin inşallah.
0: Beni soruyorsan ben iyiyim. Çok şükür.
2: Senin halini hatırını soralım ya.
0: Bilmiyorum ama kimse sormayınca ben hiç şey yapmıyorum yani.
2: Kapalı yatmakta olan
3: Veysu Uyanık.
2: Veysu Uyanık.
0: Evet.
3: Serhat Uyanık'a çok selam var.
2: Serhat Uyanık'a çok çok selam var. Kuyucaklı Volkan Çelik'in bütün makinelere selam varmış abi.
0: Tamamdır, aleyküm selam. Var mı başka bir şey?
2: Canın sağ ol abi.
0: Şarkını da söyle hadi.
2: Abi Gökhan Doğanay, Bilsen.
0: Gökhan Doğanay Bilsen.
2: Aynen abi.
0: Tamamdır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sosyal Saatleri 19.37. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. WhatsApp'tan 0532 686 7837. Ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Bay Tansel.
0: Tansel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
0: İyiyim valla şükür, sen nasılsın?
1: Şükür abi, yemek falan yaptık, yedik, sayın vereceğiz birazdan.
0: Oh oh oh, afiyet bal şeker olsun.
1: Öyle abim, dedim bir selam göndereyim abilerime.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan aslan abim Emircan Yazıcı'ya, kıymetli abim Mehmet Erol'a, değerli abim Şafak Demir'e, Sofi Muhammed Duman'a, Erdo Başkan'a, Çin'e açıkta bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Erek'e, Aydın Açık'taki abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir Dayım'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Yavuz Yaman'a, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, İzmirli Erol Uşar'a, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Aşkın Yavuz'a, Ali Rıza Ay'a, Şino abiye, Hasan Gündoğan'a, Sergen Karatos'una, Sebahattin Yüregil'e, Yiğitcan Kipe, Metin Uyanık'a, İzmirli Merdo'ya, İzmirli Muhammed Ulu'ya, Cüyo abiye, Kadir Taş'a, Ahmet Kula, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Şahan Genç'e, Yıldırım Yıldız'a, tüm B112 koğuşuna, isimlerini hatırlayamadığım tüm dostlara, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal'a, Ali Fenerci'ye, Mehmet Öncel'e, Doğukan Genç'e selamlar gönderiyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısını istiyorum abi.
0: Azer Bülbül.
1: Gece Mavisi Gözlüm.
0: Mavisi Gözlüm. Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abim.
0: O zaman
1: hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Hız kaybetmeden canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Hemen bakalım. Alo.
2: Alo abi, günler, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, hoş geldin.
2: Abi ben Nazlı Açık'ı arıyorum da. İsmim Fırat, soyadım Yılmaz.
0: Fırat Yılmaz.
2: Evet abi, Kapalı'da yatan arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum abi.
0: Hadi yolla bakalım Fırat.
2: Kardeşim Polat Durak, tutuklanmışsın, haberini aldım kardeşim. Her zaman az daim yanındayım, sıkıntı yapma. Seninleyiz. Bayan abine iletişime geçiyorum, haberin olsun. Bir dakika abi, D17'de yatan Batuhan Çavuşoğlu kardeşime çok çok selamlar olsun abi. Onu da senden öpüyorum abi. Annesi itibatta geçiyorum zaten.
0: Tamam.
2: Bir daha abi, Emin Başboğa, Gökhan Çiftçi, Serkan Meke. Hayırlı, çok çok selamlar olsun abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Ahmet Kaya abi, kum gibi.
0: Ahmet Kaya, kum
2: bir daha abi, burada namı değerli şey var, Sökeli. Yagi var, Erkan Akbalık abi.
0: He.
2: Ona da o şarkı gelsin abi.
0: Yagi ile ben konuşmuyorum, küstüm ben ona.
2: Allah Allah, ile konuşmuyor mu abi?
0: Yok, bana pide ısmarlayacaktı, dükkanı kapattırdı telefon edip.
2: Vallahi abi, ben ona söyledim abi, konuşurum onunla abi.
0: Şaka yapıyorum.
2: Olayım kardeşim abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Abi can, bu kadar abi, cansın abi. Allah'a emanet ol abi.
0: Allah'a emanet, sen de sağ olasın. Evet, Türkiye ve Söz saatleri 19.41. Zaman kaybetmeden hemen şöyle bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
3: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Oo başkan.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar kardeşim.
0: Allah razı olsun. Ne yapıyorsun?
3: Allah'ım senden razı olsun. Çok şükür, hamdolsun. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olsun. Sen abi, iyisin inşallah.
0: Şükür vallahi, iyiyim ben de.
3: Halim, vaktin, keyfin yerindedir. Moraller yerindedir umarım.
0: Şükür ediyorum vallahi.
3: Hamdolsun. Hamdolsun. Binlerce kez hamdolsun. Ben senin sesini duyduğum zaman, bu şarkıları duyduğum zaman zaten bir yerlere gidiyorum. Alıyorum, kendimi götürüyorum. Kulaklarını çınlatıyorum kendi kendime. Ulan diyorum İslam. Gene yerinden vurdum. Ama helal olsun.
0: Eyvallah.
3: Valla. Kardeşim, öncelikle istek şarkımı söyleyeyim. Notam.
0: Tamam. Hiç fark etmez. Söyle.
3: Tamam. Tamam. Yıldız Tilbe'den Gülüm.
0: Yıldız Tilbe Gülüm. Evet.
3: Evet, öncelikle beni duyan, dinleyen biricik eşime, her şeyime, dünyama, kadoma, tüm kader mahkumlarına, ailelerine, sevenlerine, sevdiklerine, saygılarla, sevgilerle, gecen iyi olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Bu kadar
3: Allah'a
0: mı?
3: Emanet ol. Bu kadar kardeşim. Tamam. Sana da gelsin özellikle bu şarkıların.
0: Eyvallah. Sağ olasın. Kendine iyi bak o zaman.
3: Geçen iyi olsun. Sağ
0: Allah
3: ol.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
3: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi. İslam abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim abim, Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah duacıyız abi. Teşekkür ederim. Abi, Nazil Açık'tan arıyorum ben.
0: Evet.
1: Abi, kafadaki arkadaşıma seslenmek istiyorum da.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi, ben 4'te yatan aslan kardeşim Allah Takoğlu, İbrahim Çeten, Cihan Dinar. Çok çok selam olsun. Ondan sonra abi, Barış Yaprak kardeşime çok selam olsun abi. Ali Tam Yalçın'a, Yavuz Çoban abime çok selam olsun abim. Kutbettin dayıma çok selamlar olsun. Muhsin dayıma çok çok selamlar olsun. Ondan sonra Ayhan Soytürk abime çok çok selamlar olsun abi. Vedat Tanışan kardeşime selamlar olsun abi. Abi, E4'te yatan aslan kardeşim Kemal Çetin'e çok çok selamlar olsun. C7'de yatan Sadıkcan Aydın kardeşime çok çok selamlar. Ondan sonra Namıder Valado, Emre Tural kardeşim, Emre Gümüş. Ondan sonra Ozan İktu, Tahir Kaçar. Bunlara çok çok çok selamlar olsun abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi, şarkımda Adanalı Ayhan icap eder mi?
0: Adanalı Ayhan icap eder mi?
1: Aynen öyle abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Tamam. Evet, bu kadar. Bütün kapıdaki arkadaşlara çok çok selam olsun. Aşıdaki bütün arkadaşlarıma da çok selamlar olsun abi. Bu kadar abi.
0: Aleyküm selam. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Eyvallah İslam abi. Sağ olasın. Allah razı olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hızlı hızlı canlı bağlantılarla ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Ben
1: Aydın Nazilli Açık'ta arıyorum.
0: Evet Fırat.
1: Sedat abi. Sedat Çakıroğlu.
0: Sedat Çakıroğlu. Kimlere aynen sesleneceğiz?
1: Buyur abi.
0: Kimlere sesleneceğiz? Hadi.
1: Kapalı'daki arkadaşlarımıza seslenecektim abi.
0: Hadi bakalım seslen.
1: Süleyman Egüz, Şahin Egüz, ondan sonra Sinan Kıvcı, İksan Tintin, Cengiz Çamdevren, Sabahat Coşkun, Fethi Coşkun, ondan sonra abicim Onur Dalkıran, Şirin abi, Şirin Tunç, Taner Tunç, Yasin Altınbaş, Okan Şanlı, abicim ondan sonra Devam Beş'te yatmakta olan Kayan Karabulut, Emre Holgaç, Erdal Uzun, Ceon'da yatmakta olan Yusuf Coşkun abi, E1'de evet. Yatmakta olan Yiğit Taşyapı, B1'de yatmakta. Ondan sonra abicim B1'de yatmakta olan Hazar Gökçen.
0: Evet.
1: Onlara çok çok selam olsun abi. Aydın kardeşim var Aydın Açık'tan. Ona da çok çok selam olsun. Mehmet Öge, Aydın Öge, Cengiz. Arkadaşlarımıza da selamlar olsun abi. Şarkını da Taner Olgun'dan duydun mu?
0: Bir dakika. Taner Olgun duydun mu?
1: Duydun mu?
0: Bir dakika.
1: Aynen abi.
0: Duydun mu? Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman
1: Allah'a emanet olun. İyi günler abi.
0: Görüşürüz. Sağ olasın.

0: ediyoruz, devam ediyoruz. Bakalım attığımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Benim abi Emre.
0: Emre, hoş geldin.
1: Yoldaş.
0: Emre yoldaş, hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: İyi valla, aynı yatıyoruz.
0: Allah iyilik versin.
1: Allah. Ya istek yapacaktım da.
0: Hadi yap bakalım be.
1: Öncelikle abi Kapalı'dan, yani Aydın Kapalı Cezem'de iki boşluğunda olan amcaoğlum Uğur Yoldaş'a gelsin.
0: Evet.
1: Uğur Yoldaş amcaoğlu zaten de biliyor beni yani.
0: Tamam.
1: Gece yazdım da, neyse. İşi boşluğunda olan komple herkese gelsin abi.
0: Tamam.
1: Doğancan Doğan, işte Ali Doğan amcama. Ondan sonra herkese gelsin abi ya. Bir gönlü koymasınlar yeter. Aydın açıkta olan da Turgay Erdoğan'a gelsin.
0: Evet.
1: Emre Gökal'a gelsin. Ondan sonra Çin'e açıkta olan bizim çaycı var abi, Gökhan Günindi.
0: He.
1: Ona gelsin.
0: Çaylar iyi demliyor mu?
1: Aynen abi.
0: Tamam.
1: Tuna var abi. Tuna abi var. Tuna Dolduriç'e gelsin. Berk, evet. Çankaya gelsin. Uğur Gökhan'a gelsin abi. Ferdi Gürbüz'e gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Cengiz Goldaş'a gelsin.
0: Başka?
1: Vallahi abi bu kadar şarkıyı sen kendin halledersin abi ya.
0: Nasıl bir şey olsun? Ağlatsın
1: Ahmet,
0: insanları.
1: Ahmet Kaya'dan olsun abi ya.
0: Ahmet Kaya'dan, tamam.
1: Aynen. Doruklara sevdalandım abi.
0: Bir dakika. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Aydın Kökene gelsin abi, başka yok.
0: Tamam o zaman. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de al.
0: Hadi. Allah'ım diye. Neydi benim günahım, değil mi? Neyse, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hızlı hızlı. Canlı bağlantılarla. Hemen bakalım. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm abi. Ben Aydın Çin'in açık cezaevinden Berk Çankı, namı değer Broadway.
0: Namı değer Broadway.
2: Aynen abi.
0: O da iyiymiş. Niye Broadway?
2: Abi Broadway, bir kardeşimiz vardı bizim, Umut diye. Broadway diye bana bir lakap taktı da orada.
0: İyi de insan... İnsan
2: o
0: Toros
2: lakabı sevdim.
0: İnsan diyorum, Toros filan taksa daha iyi olmaz mıydı? Yani dağ keçisi filan derdik.
2: Abi, ne bileyim abi. Sağ
0: Broadway biraz acayip kalıyor yani. Vardı. Ama Broadway değil ya araba ha. Her yere giriyor, ben biliyorum.
2: Tabii abi. Toros'un bir bineği gibi düşünelim.
0: Evet, yok, Toros'un biraz lüksü oluyor Broadway.
2: Tabii, doğru söylüyorsun.
0: Değil
2: abi, doğru söylüyorsun.
0: Kimlere sesleneceğim?
2: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: İyiyim valla, çok şükür. Sen nasılsın?
2: Sağ ol abi, Allah razı olsun. Biz de bayağıdan beri katılamıyorduk sana. O, arayalım bir dedik, hayırlatma soralım.
0: Allah iyilik versin, sağ olasın.
2: Sağ ol abi,
0: kimlere sesleneceksin?
2: Abi Aydın kapat.

0: Emre Yoldaş'a selam olsun. Evet. Aydın Açık'ta yatmakta olan babam Belen Canka'ya da selam olsun. Baba seni arayacağım. Şeyin geldi. Cuma günü arayacağım Allah'ın izniyle. Buradan onu da söyleyeyim abi.
1: Evet. Evet
0: abi, Çin'de yatmakta olan Ferdi Gürbüz'e, Fatih Avru Yavuz'a, Cengiz Koldaş'a, Emre Yoldaş'a, hemen Ahmet abi diyorum.
1: Evet, başka?
0: Cihan Kurtoğlu abime, Cihan Kurt'a, bunlara da selam olsun abi.
1: Aleyküm selam.
0: Savucalı Erol İşcan'a da selam olsun buradan abi.
1: Evet.
0: Bu kadar abi, sayım saati geldi, sayıma gidiyor. Saat 8'de sayım koydular, yoktu böyle bir şey. 8'de sayıma gidiyor abi.
1: Hepsini bize karşı yapıyorlar o zaman.
0: Aynen abi. Bir de Gökhan kardeşimden, Toma kardeşimden bir mektup aldık, Recep kardeşimden. Onun bir isteği var abi senden. Tuğba Yurt'la İkilem. Benden o şarkıyı bir bakabilir misin abi? İsmini tam unuttum da, Tuğba Yurt İkilem diye. Sonunda mısın vardı şarkının da. Var mı sende acaba?
1: Tamam, Tuğba Yurt İkilem yazdım.
0: Tamam, çıktı demiş şarkı abi.
1: Vallahi bilemiyorum. Ona ben bakarsam işin içinden çıkamayız şu an.
0: Tamam abi, Tuğba Yurt'la İkilem. Benden Gökhan kardeşime ve sevgili eşi Yağmur kardeşimize gelsin abi.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi.
1: Cümlemizden kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Tamam abi. Herkese tez zamanda tahliyelerini diliyorum abi.
1: İnşallah.
0: Allah'a emanet.
1: İnşallah. Allah'a emanet. Sağ ol abi.

0: demişsin ya.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
2: Alo. Selamünaleyküm abicim. Hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Nasılsın abi? İyi misin?
1: Şükürler olsun vallahi. Sen nasılsın?
2: İyiyim abi. Allah'a şükür. Biz de yatıyoruz.
1: Allah iyilik versin. Ben de yatabilsem keşke.
2: Sağ ol. Yok abi, yatma. Boş ver.
1: Ama ben evde de yatıyorum zaten. Fark etmiyor ki.
2: Abi evde yatmak ayrı canım. Öyle bir şey var tabii. O ayrı bir şey.
1: Benim telefonumu versinler, ben her yerde yatarım.
2: Abi bizde o şans yok işte. Biz aktörlü var.
1: O aslında var ya, telefonları versinler, herkes istediği yerde yatsa ya. Aynı askerlik
2: yatsa
1: gibi.
2: Da işte olmuyor be abi. Olmuyor. Baksana, evet. İmkanlar, şartlar.
1: Evet. Fark ettim.
2: İmkanlar. Abicim benim adım Serhat Bora.
1: Evet Serhat.
2: Nazilli Açık'ta yatmaktayım. Tamam. Namı değer Çiko.
1: Çiko.
2: Evet, buradan Şeytan Hisarlı dostlarıma selam yollayacağım. Abilerime selam yollayacağım.
1: O Şeytan Hisar'dan bize çilek gelmedi ama.
2: Nasıl gelmedi ya?
1: Vallahi,
2: söyledik biz ama.
1: Valla çilek milek gelmedi bizim televizyona. Biz çileği severiz.
2: Abi çileği kim sevmez canım. Biz de çok seviyoruz çileği. O yüzden yetiştiriyoruz yani.
1: Ama getirmiyorsunuz bize.
2: Abi çıkınca ben getireceğim sana.
1: Ne zaman?
2: Sen bana bir adet ver.
1: Ne zaman çıkıyorsun? Kaç gün var?
2: Abi benim 18 ayım var.
1: 18 ay sonra çilek mi kalır? Biz şimdi canımız...
2: Abicim seni yavrum.
1: Şimdi canımızı çektiriyorsun. Giderim ben tarladan toplarım ben, tamam.
2: Topla abi, topla topla.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: Abicim ben isimleri okuyorum sana.
1: Hadi oku bakalım.
2: Tekin Erdemir, Umut Akdemir, Ersin Demir, Mehmet Özarslan, Namıder İpek, Yaşar Türkay Erol, Mehmet Akkoca, Medet Aydın, Murat Çengüler, Serdal Bozkurt ve Hacı Murik abime çok çok selam olsun. Onlara da Azer Bülbül'den Hep Tersine şarkısını.
1: Bir dakika, Azer Bülbül.
2: Abi de Aydın Polat var abi.
1: Evet.
2: Hacı Murat abime çok çok selamlar. Volkan Çelik, Aydın Bulut, Mustafa Yüksel.
1: Evet.
2: Azer Bülbül'den Hep Tersine şarkısını armağan etmek istiyorum abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Abi bir de şey var.
1: Ney var?
2: Burada bir kardeşimiz var, bağlanmak istiyor. Hemen
1: yok,
2: bir şeyler söylemek
1: yok,
2: istiyor.
1: Yok, alamıyoruz maalesef.
2: Ha bir de şey var abi, Şinasi, Balkaya.
1: Tamam.
2: Aydın Açık'ta yatmakta olan. Namı değer Şino.
1: Tamam.
2: Tamam, bu kadardır abicim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Kendine iyi bak abi, görüşürüz. İyi akşamlar.
1: Arkadaşım. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir

0: bakalım hemen hattımıza kim geldi. Hemen bakalım. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Ömer Anadan Namdir Sofi.
0: Evet.
1: Nazlı açıktan arıyorum.
0: Evet.
1: Abicim Nazlı kapalıda bulunan E3 koğuşunda bulunan arkadaşlara selam göndereceğim de.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Tamam. E3 koğuşunda bulunan Mustafa Aracı dayıma, Saptam abime, Rıdvan Sucaküz abime, Serkan Meçe, Halil İbrahim Oğut, Yusuf İslam Yıldırım, Tevfik Karagöz, Salih Aytar, Salih Karagöz, Selçuk Akansu, Kadir Sevici, Altın Kalpli Berkan Altın, Can Ünal, Nami Diğer Sarı, Zeki Gülümser, Oğuzhan Topuz, Erhan Ader, Tavazlı Ahmet Keltop, Cihan Güneş, Bıdık, Sinan Yakut ve Hüseyin Öztürk kardeşime, bir de işçi koşuna çalışan İbrahim Yalçın, Erniş Kerekli, Tövbekar Sökeli Onurcan kardeşime gönderiyorum.
0: Evet.
1: Hacı Mürik abimin de çok çok selam var. Volkan kardeşimin de çok çok selam var.
0: Evet.
1: Aliber Küçüğün de oradaki herkese selamı var. Gökhan Doğanay'dan Ranzama Kaç Çizik Attım parçasını göndersen seviniriz abi.
0: Gökhan Doğanay, o parçanın adı Bilsen.
1: Tamam abi, işte o.
0: Tamam, Bilsen.
1: Tamam abim benim.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olasın abim benim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.
0: Evet, bu arada Instagram kullanan diğer dinleyicilerim, Instagram kullanıyorsanız lütfen bize destek olun. Ne yapıyorsunuz? Yapmanız gereken tek şey var. DJ BY Keles yazıyorsun. Yani DJ BY Keles yazıyorsun. Karşına DJ BY Keles ile Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. Zaten logosu siyah. Üzerinde de DJ BY Keles ile Arıza Show diye bir görsel var. Oradan bizi takip ederek anlık her şeyi haberdar olabiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece Instagram'dan DJ BY Keles ile Arıza Show. Yani DJ BY Keles yazıyorsunuz. Karşınıza zaten çıkıyor. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo. Hayırlı akşamlar abi. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim valla, şükür. Sen nasılsın?
1: Şükür abi. Aynı.
0: O zaman.
1: Nasıl biliyorsan öyleyiz.
0: Allah iyilik versin diyeyim. Neşe versin.
1: Eyvallah abicim. Abicim ben Musa Göçmen.
0: Evet Musa. Kimlere sesleneceksin?
1: Nazlı Açık'ta yatıyorum.
0: Tamam.
1: Buradan sevdiğim kardeşlerime, abilerime selam yollayacağım da.
0: Tamam.
1: Abi Nazlı de C6 koğuşunda yatmakta olan Emin Başboğa, Mustafa Yüksel kardeşime, C6'da yatan tüm kardeşlerime, hangi koğuşta olduğunu bilmediğim Murat Han Erdoğan var, ona.
0: Evet.
1: Namı değer İncirli Ovalı bisikletçi Arap dayıya çok çok selamlarımı iletiyorum. Ve tüm mahkum kardeşlerimize selam edilsin buradan.
0: Tamam.
1: Şarkımızda Aynur Polat'tan Esmera şarkısını onlara armağan ediyorum abi.
0: Aynur Polat, Esmera.
1: Aynen
0: tamam
1: abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi bir de Volkan Çelik'i de ekleyelim abi. Ona da çok selam olsun.
0: Tamam. Ona da selam
1: olsun. Ve küçük bir not daha var abi. Nazil Açık'ta yatmakta olan Aliber Küçük abimin Emin Başboğa'ya çok çok selamı var.
0: Tamam, aleykümselam.
1: Dedi benden çok çok selam söyle dedi. Haber olsun. Onu buraya bekliyoruz bir an önce.
0: Tamam.
1: Bu kadar abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı o zaman?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın.
1: Abi. Kolay gelsin. Dur abi dur.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 20 oldu. Vallahi. Şimdi bir mesajım var. Mesajımı okuyacağım. Kabirde yatan Dilan Bulut. Can dostuma çok selamlar. Seni çok seviyorum Dilan'ım. Dilan'ım, güzel gözlü Dilan'ım. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan hayat bize bir kavuşma borçlu demiş değerli dinleyicimiz. Bir de güzel bir parça istemiş. Birazdan ona yer vereceğim. Evet, birazdan ona yer vereceğim. Şu sayımları bir bitirelim değil mi? Sayımları bir bitirelim. Sayımlardan sonra. Bu ayrılık. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? Ben onu da tekrardan hatırlatayım. Yapmanız gereken 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız ve devam edelim. Bir canlı bağlantı daha alayım hemen şöyle. Bir canlı bağlantı daha alayım. Sonrasında istek sahibinin isteğini ve mesajını göndereceğiz. Ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Serkan.
1: Buyur abi.
0: Ne yapıyorsun?
1: Vallahi bir şey yapmıyorum abi, ne yapalım. Aynı bizim devam.
0: Kaç gün kaldı? Sayıyor. Kaç gün kaldı?
1: 9 gün kaldı.
0: 9 gün sonra?
1: 9 gün sonra sokaklarındayız.
0: Vallahi bilmiyorum artık.
1: Sen ne yapıyorsun abi?
0: Vallahi,
1: ne var ne yok?
0: Vallahi bir şey yapmıyorum, aynı koşturmaca devam diyelim.
1: Ne yapacaksın abi? Hep böyle. Koşturmayınca ekmek yok.
0: Evet, yok. Doğru söylüyorsun.
1: Vallahi biz arıyoruz seni, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Seni bekliyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Seni bekliyorum.
0: Bana mı, göbeğini bana mı bağladın deseydin?
1: Vallahi abi dedim, ben dedim bu sefer dedim kendime dedim tatil yapacağım. Sen diyor gel diyor. Ben diyor tatil yaptıracağım sana diyor. Bilmiyoruz gari. Geçen gün 3 gün ulaşamamışlar. Arıyorum telefon, sen dedim neredesin dedim. Vallahi diyor bir iş geldi diyor. İşi diyor hallettik diyor. Ondan sonra diyor kupon verdiler diyor. Her şeyi oraya ayetmiş. Adam gitmiş 3 gün Kıbrıs'ta kalmış gelmiş. Bizi arıyoruz. Ben diyor senin diyor aradığını da görüyorum diyor.
0: Ya adamı gör bak gör.
1: Kıbrıs'ta geziyor.
0: Sonra benim arabayı bir diyor motorunu yıka. Bir ton şey yapıyorlar bana. Yazdım ben bunların hepsini.
1: Abi sen gel, ben senin motoru yıkacağım.
0: Ben yazdım bunları.
1: Sen gel abi. Ben sana çıktım mı hemen WhatsApp'tan mesaj atacağım. İslam abi ben geldim diye.
0: Hemen ne yapacağım biliyor musun? Yakında abi. Kendi mekanımı açacağım böyle, diyeceğim kamyonların hepsi buraya gelsin. O kaça yıkıyorsa %5 indirimli.
1: %5 indirim kampanya var.
0: %10 da yaparım, mal benim değil mi?
1: Vallahi abi o senden ben bilmiyorum da. Ben diye iş yapmayacağım diyor. Benim de kendi amcaoğullarım da yeter diyor.
0: He. Yetmez bir şey. Amcaoğullar onların yapmaz o işi. Fazla yok onlar, eskisi gibi değil yani.
1: Kendi kamyonları falan var ya, sokakların işini yapıyorlar.
0: Biliyorum ya. Hepsini tanırım ben. Sen rahat ol.
1: Aynen abi, aynen. Ama biz seninle bir tanışamadık. Gitti geleceğim dedin. 200 indir arıyorum.
0: Ya bana küçük hediyeler alırsan gelmem ya. Bana bir tepsinin fotoğrafını atsan gelirdim. Böyle 62 tane şeyi. Ne yapayım ben onu, dilim. Ne yapayım abi, yani iki dilim beni kandıramazsın.
1: İki dilim tatlı, ondan sonra olur bir tepsi. Sonra miskiler gelir, şeyler olur.
0: Öyle şeyler yok, çay onlar. çay.
1: Çay kahve.
0: Ayıp ya.
1: Bizim burada bir arkadaş var. Şurup diyor.
0: Olabilir. Ağrı kesici.
1: Ağrı kesici.
0: Neyse, bu gidiyor başka yerlere, sen hemen... Hadi şöyle bir seslen, kime seslen?
1: Tamam abiciğim. C14 koğuşunda yatan Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, tüm C14 koğuşuna sevgiler saygılarımı gönderiyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra E3 koğuşunda yatan Ömer Karan kardeşime, E6'da E7'de yatan tüm dostlarıma sevgiler saygılar gönderiyorum. Açıkta yatan Gökhan Erdoğdu abim var. Bana gönül koyuyor, sevk yazdım gidiyorum diye.
0: Evet.
1: Ona sevgiler gönderiyorum. Ondan sonra burada Çalar Başkan var, elinde parka taşında geldi, beni saymıyorsun diyor. O bizi saymıyor ama sayalım onu.
0: Ya
2: Çalar'ıma parka taşınmam vuracağım en sonunda.
0: Çalar Başkan ne diyorsa doğrudur. Vurabilir.
1: Çalar Başkan ne diyorsa doğrudur diyor. Ondan sonra Mustafa Kurtaran abime göstereyim.
0: Evet.
1: Ondan sonra bizim yetimlerin babası varmış burada. Ali Bulut kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Tamam gelsin. Benim tanıyan herkese gelsin.
0: Tamam. Tanıyan herkese gelsin o zaman. Ne göndereceğiz? Aynen
1: abi. Zarardayım, ziyandayım.
0: Zarardasın, hep ziyandasın.
1: Aynen öyle abi.
0: Bir dakika. Zarardayım, ziyandayım. Tamamdır.
1: Kendine iyi bak.
0: Allah'a
1: abi. Allah'a emanet.
0: Kendine iyi bak. Sen de.
1: Doğru abi.
0: Evet, bu arada dediğim gibi Instagram'dan bizleri takip edin. Instagram'da ne yapıyorsunuz? DJBY Keleş, yani DJ Bay Keleş yazıyorsunuz. Karşınıza DJ Bay Keleş ile Arıza Show sayfası çıkacaktır. Oradan takip edebilirsiniz. Bu arada hani böyle mesaj yazan değerli dinleyicilerim var. Mesajınıza sıra geldiğinde zaten ben yazıyorum, sıra sizde diye. Evet, şimdi hemen şöyle bir bakalım. Bir mesaj okuyacağız dedik ve şarkısını göndereceğiz dedik. Kabirde yatan Dilan Bulut. Özellikle kabirde yatan Dilan Bulut. Can dostuma çok selamlar. Seni çok seviyorum Dilan'ım. Dilan'ım, güzel gözlü Dilan'ım. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan hayat bize bir kavuşma borcu demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle bir de parça istemiş. O parçasına yer vereceğim. Grup Munzur'dan bir parça belirlemişler. Dost sen geldin mi? Şunu bir gönderelim. Onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Kabir'de yatan Dilan Bulut'a özellikle armağan oluyor. Haydi bakalım.

Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Sevgi Süslü, canından çok sevdiği Dilan Bulut için istedi. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Sevgi Süslü'den Dilan Bulut için.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP40.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
0: IFM Reklam.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatlerimiz 20.10 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, canlı bağlantılarla devam edeceğiz dedik. 21 itibariyle kadar, yani 21'e kadar canlı bağlantılar devam ediyor. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Şöyle bir bakalım hemen. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: İyiyim abi. Ben Nazilli'den arıyorum. Karam.
0: Karam. Meşhur Karam. Evet, ama abi. Sen her Karam dediğinde valla bak geçen de aynısını dedim. Hep Karam aklıma geliyor. Abi adam çikolata seviyorum ben. Direkt çikolata aklıma geliyor ya. Başka hiçbir şey gelmiyor.
1: Karam çikolatası gibi tatlıyım ben abi.
0: Var ya öyle bir Karam diye adı.
1: Evet.
0: Ondan hemen aklıma geliyor. Her böyle Karam dediğinde. Nasıl gidiyor hayat?
1: Şükür elhamdülillah abi ya. Burası bildiğin gibi işte cezaevinde günümüzü geçirmek için uğraşıyoruz Allah'ın izniyle.
0: Allah vallahi sabır versin hepinize.
1: Allah razı olsun abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Aydın Kapalı'da yatmakta olan, Açık'ta yatmakta olan İrfan Çeşmeci kardeşim, abim Ozan Çeşmeci, Zeki Akbulut dayım, Arkun Üçüncü kardeşim, Orhan Trit dayım, Ahmet Vallı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Gölen işte, Necati Gölen işte abim, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım,
0: evet.
1: Fethi Karaduman kardeşim, Mişko kardeşim, Uğur İşten İşten. Bu kadar abi, Aydın'dakilere böyle selam olsun abi.
0: Tamam.
1: Nazilli'de açık yapmakta olan değerli kardeşim Serkan'a gelsin.
0: Evet.
1: Şeytan İhtar'la Neşet kardeşime gelsin abi.
0: Tamam.
1: Şafak Aksoy kardeşime gelsin. Osman Menekşi abime gelsin. Şevki Sert abime gelsin. Doğukan Yıldırım kardeşime gelsin. Berkay Karagöz kardeşime gelsin. Volkan Kaya abime gelsin. Mehmet Akan kardeşime. Yörük Ahmet'i gelsin. Ali Varsak.
0: Evet.
1: Cage kardeşime gelsin. Ahmet Canlı abime. Sinan Özen. Mustafa Kurdalan abime. Aydın Öge. Mehmet Öge abime.
0: Evet.
1: Escobar Adem Dede'ye. Serkan'a gelsin. Tahir Ayhan. Çağlar Başkan'a gelsin. Ahmet Çeliksoy'u gelsin. İbrahim Duran'a gelsin. Onur Deniz abime gelsin abi. Şakir Yıldırım'a. Mutlu Mekki gelsin abi.
0: Evet.
1: Mustafa Yüksel, Volkan Çelik.
0: Evet.
1: Abi bu kadar açıktan. Kapalı yatmakta olan kardeşim Egemen Güney'e. Buduk kardeşime gelsin. Cihan Dinar kardeşime gelsin. Berat Yakoğlu kardeşime gelsin. Batuhan Çavuşoğlu'na gelsin. Barış Yaprak kardeşime gelsin. Mutlu Can Sert'i gelsin.
0: Evet.
1: Sesimi duyan herkese selam olsun abi. İstek şarkımı geçeyim abi.
0: Hadi geç bakalım.
1: Abi Tahir Uçar'dan sarılara boyamışsın saçını.
0: Tahir Uçar sarılara. Boyamışsın. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi bu şarkım B11 yatmakta olan Dejonlarım Cemal Angül'le Can Gül abime ve B11 koğuşuna armağan olsun. B5 koğuşuna armağan olsun. Artı B7 koğuşunda yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, Ozan Çeşmeci abime armağan olsun abi.
0: Eyvallah o zaman. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Hadi senin abi.
0: Evet devam ediyoruz canlı bağlantılarla sizlerde 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlerle iletişime geçebilirsiniz ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Ben Nazilli Açık'tan Volkan Çelik. Evet
0: Volkan.
2: Nazilli Kapalı'da bulunan arkadaşlarıma ve Açık'ta olan arkadaşlarıma İstek açan onu söylüyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
2: Mustafa Arıcı dayıma, Sattam abiye, Rıdvan Sıcakyüz, Serkan Meke, Ali İbrahim Ot, Yusuf İslam Yıldırım, Tevfik Karagöz, Salih Aytar, Salih Karagöz, Selçuk Akarsu, Kadir Sevici, Berkan Altın, Can Ünal Sarı, Zeki Gülümser, Oğuzhan Topuz, Erhan Ader, Tavaslı Ahmet, Cihan Güneş, Bıdık, Sinan Yakut, Hüseyin Öztürk, İbrahim Yalçın, Erdiş Kerekli, Tövbekar Sökeli,
0: evet,
2: Koçero Cengiz, Cengiz Demir, Cengiz Özkayalı, Halil Altın Kaynak, Yaşar Şentürk, Arap Yaşar, Ramazan Akgün, Seydi Çeviker. Bunlar kapalı olana, bir de açık olan, açıkta olanlara gönderiyoruz abi.
0: Tamam.
2: Hüseyin Akçan, Ahmet Tuğyan, Ahmet Yalvaç, Egemen Güney, Ahmet Resen.
0: Evet.
3: Duymuyor musun?
2: Emre Olgaç, İbrahim Bursa, Veli Tıraş, Mehmet Can Şen, Mutlu Meke, Şafak Aksoy, Mustafa Yüksel, Şeytan İsarlı, Neşat Özcan, Hacı Murik abiye, Sinan Öze.
0: Evet.
2: D17 koğuşunda yatan Şafak Aksoy'dan Deniz Ege kardeşine.
0: Tamam.
2: Ve tüm mahkumlar abi. Sıradaki parça armağan olsun abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Tamam oğlum. Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: DJ Baykeli işle Arıza Show.
0: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve canlı bağlantılarımızla şöyle devam edelim. Bakalım Türkiye ve Sio saatleri 20.17 ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
5: Merhabalar, kolay gelsin çalışmalar.
0: Allah razı olsun, sağ olun.
5: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum. İsmim evet. Cemil Ağırbaşar. Emrah Deli adını arıyorum özellikle.
0: Evet.
5: Şimdi onların mesajlarını iletmek istiyorum müsaadenizle. Emrah Deli ve kardeşleri Ferhat Deli, Kadir Deli, Raşit Deli, Enes Dağ'ın tanıdık tanımadık tüm mahkumlara selam ve sevgilerini iletiyorum. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diliyorlar. Özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevinde bulunan yeğenleri Muhammed Taş, Berzan Deli, Ayaz Taş, Serkan Uslu, Gökhan Uslu ve Veysel Uslu'ya Deli kardeşlerden Ahmet Kaya'dan Ben Beni şarkısını istiyor ve gönderiyoruz.
0: Ahmet Kaya Ben Deli değil mi?
5: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Yani bu kadar. Senden ricamız, şarkımızı çalarsan çok memnun oluruz. Ben ilk defa arıyorum sizi.
0: Tamamdır.
5: Teşekkürler. Allah'a
0: yaşamlar. Emanet, kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatini 20.18. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Canlı bağlantılarla devam ediyoruz 21'e kadar. Bu arada tüm kapalıda bulunan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Özellikle değerli İnan abime, İnan Işık abime ve tüm koğuş arkadaşlarına. Ayrıca Raif Domurca koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun Aydın Kapalı'da. Ondan sonra bu arada geçen valla tam kafamı yastığa koydum. Birini unutuyorum, birini unutuyorum dedim. Kimi unutuyorum diye düşünürken aklıma geldi. Yufkacı Kenan. Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı'da Yufkacı Kenan'a da sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Valla böyle yastığa kafamı koydum, aklıma geldi. Ya ben sayıyorum sayıyorum ama unutuyorum diye. Birçok işle uğraştığında insan unutuyor. Yani o yüzden hani haklarınızı helal edin. Aklıma geldikçe ben saymaya çalışıyorum zaten. Egemen Güney'e de sevgiler, selamlar olsun. Ve devam edelim. Evet, hemen şöyle bakalım hattımıza kim geldi, kim geldi, bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Ooo.
6: Ben Erkan Aydınur.
0: Neredesin ya?
6: Valla hadi yapıp başkanlar, iyisin inşallah.
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
6: Allah'ım hamdolsun valla, çok şükür iyiyim valla ya. Ben istek diyecektim, biliyor musun?
0: Hadi iste bakalım, neymiş o istek?
6: Kapalı olan başta abim Ercan Aydınur olmak üzere, Bayram Aydınur, Namı Der Cugili, Feday Aydınur, Seday Aydınur, Emrah Aydınur, Murat Bozyiğit, Betru Aybi, İhsan Aybi ve açıkta olan Ayaz Ateş, Hafız Şen, Akın Aydınlı, Durmuş Ekemen, Derman Baba da Ferdi Huluz. Ondan sonra dur aklıma gelmiyor. Nasıl Asalay Bülbülü olmak üzere.
0: Evet.
6: Adın neydi? Mehmet. Mehmet Tuna. Mehmet Tuna olsun. Erhan Kopal olsun. Tuncay Taşkaran olsun. Ve bütün Koca Günler olsun. Naziler olsun. Bozdanlar olsun. Kuyucaklar olsun. Treler olsun. İncirvar olsun. Germecikler olsun. Bunlar benim bütün tayfalardır. Ana tayfa, bu tayfalar. Ve de Açlar olsun. Bir de Kocabaş tayfasına gelsin. Bir de Yetiş Kara Çocuk işte ona gelsin. Ve bizi radyo dışarı dinlemekte olan Kırlı Ali'ye gelsin. Parçam da şey bu. Fatih Bulut'tan Yarasın diye bir parça var. Antepilerinde bir zal var. O parçayı çağırsanız memnun olurum.
0: Bir dakika, Fatih Bulut'tan hangi parça dedin?
6: Antep'in elinde bir zal var. Yani Yarasın.
0: Antep'in elinde bir dakika.
6: Yarasın dedin, çatır çıkar o direkt.
0: Tamam, Yanasın.
6: Bir daha bu bizim abilerim kardeşlerim var. Deli kardeşler, onlara gelsin abi.
0: Tamam, onlara da gelsin. Var mı başka?
6: Şimdilik bu kadar başkan.
0: Tamam, o zaman.
6: Selametle Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: İyi akşamlar.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz.

0: Antlarla bu arada şöyle hemen bir bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor? Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Aydın Aşçı'dan Cezemin'den arıyorum.
0: Evet.
1: Abi şimdi ayrıca Aşçı'dan B216'dan Aşkın Yavuz'a gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Emre Kılıç'a gelsin.
0: Evet. Önce kendi adını söylesen çok güzel olur daha.
1: Mehmet Tuna.
0: Mehmet Tuna'dan geliyor bak bu saydıkları. Hadi evet. Şimdi evet. Say bakalım.
1: Kapaldan C1'den Osman Özçel'e gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Baran Emel'e gelsin.
0: Evet.
1: Bir tane parça yani isteyebilirim sizden.
0: Söyle iste.
1: Deli gibi zorsun yüreğim.
0: Kim söylüyor bunu?
1: Bir saniye.
0: Geliyor mu? Şarkının ismi var mı? Yok mu? Yoksa kapatacağım. Evet. Hattı maalesef. Bu şekilde boşta tutamam.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hemen canlı bağlantılara ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Açık cezaevinden Ali Taşlar ben.
0: Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Kimlere sesleneceğiz?
1: Nazilli Açık Cezaevi, Sera Koğuşu ve Kapalı'da yatan Eyüp Koğuşu'nda Berkan Altın'a çok çok selam. İbrahim Tatlıses'ten Ne Sevdalar Yaşadık şarkısını istiyoruz.
0: İbrahim Tatlıses, Ne Sevdalar Yaşadık, değil mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Allah'a evet, emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın.
0: Sağ olasın.
1: Hayırlı günler.
0: İnan abi, vallahi bir şeyler iletmişsin, alıyorum selamını da yazdıklarını ama bazı şeyler kısıtlı abi bende inan, ama bakıyorum yani elimden geldiği kadarıyla bir şey yapmaya çalışıyorum ama inan sıkıntıya düşüyorum. Ben ilettim o tarafa. Devam edelim hemen, hattımızda kim var bir bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ne yapayım, ne yapayım benim Yage?
0: Yage, bir pide ısmarlamadın ya, küstüm ben.
2: Efendim abi?
0: Hani pide ısmarlamadın ya bana, küstüm sana.
2: Ya abi vallahi öyle. çıkacağız inşallah, bu Temmuz'a kadar çıkacağız inşallah bakalım.
0: Allah Allah.
2: Vallahi
0: o da iyi.
2: Bu sefer ümitliyiz abi ya.
0: Vallahi bilmiyorum, Çağlar Başkan'a nasıl böyle bir anda şey izin geldi, belki sana da gelir.
2: Vallahi inşallah abi.
0: Hiç belli olmaz bu işler biliyorsun yani, nasip iş.
2: Vallahi... Dosyalarımızı bekliyoruz ya, hepsi şeyde
0: yukarıda.
2: Kanun yanına bozmaya gönderdik de bakalım hayırlısı.
0: İnşallah, inşallah.
2: Sen ne yapıyorsun abi, iyisin inşallah.
0: Aynı vallahi, bildiğin gibi yaptığım bir şey yok. Gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz. Kimlere sesleneceksin?
2: Abi ben öncelikle abilerime sesleneceğim.
0: Tamam, hadi seslen bakalım.
2: Öncelikle... Boki abime gelsin abi, Denizli Kocabaş Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan abim Furkan Akbala'ya gelsin.
0: Evet.
2: Şahran İkinoğlu T-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Nesim abime gelsin, Nesim Akbala'ya gelsin.
0: Evet.
2: Balıkesir Kepsul T-Tipi'nde bulunan abim Adem Akbalık abime gelsin.
0: Evet.
2: Rize T-Tipi'nde bulunan Aslan abim Kedi Firari Boya gelsin.
0: Evet.
2: Şahran Dörtnoğlu'da bulunan hala oğlum Aslan Kesel'e gelsin.
0: Evet.
2: Nazilli Etepi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan B7 koğuşunda bulunan Abdurrahman Aydemir'e gelsin dayı oğluma.
0: Evet.
2: Yakup Akbulut abime gelsin. C14 koğuşunda bulunan Taner Tunç abime gelsin. Mehmet Şirin Tunç abime gelsin. Ve tüm oradakilere gelsin. Evet. İsmail Orasan kardeşime gelsin. Serhat Demir kardeşime gelsin. Eko kardeşime gelsin.
0: Evet.
2: Ahmet Sevinçer'e gelsin.
0: Evet, başka?
2: Sinan Orasan kardeşime gelsin. İlhan Öğür kardeşime gelsin. Damla Avcıoğlu'na gelsin kardeşime.
0: Evet.
2: Nazilli Aydın Açık Cezaevinde bulunan kardeşim Mert Duru'ya gelsin.
0: Tamam.
2: Aydın Açık Cezaevinde bulunan Germencikli Karam'a gelsin. Çağlar Başkan'a gelsin.
0: Evet.
2: Yolala.
0: Geliyor mu başka?
2: Vallahi abi...
0: Bitmiştir herhalde.
2: Mehmet abiye gelsin.
0: Tamam.
2: Mehmet Kaçmaz abime gelsin.
0: Tamam.
2: Şevki abime gelsin.
0: Var mı başka?
2: Fırat Yılmaz abime gelsin. Öncelikle İzmirli Fırat Yılmaz abime gelsin.
0: Tamam.
2: Vallahi abi şeye gelsin. Murat abiye gelsin. Hacı Murat abime gelsin.
0: Tamam.
2: Başka bu kadar abi.
0: Tamam, ne gönderelim onlara?
2: Abi Frank.
0: Ne?
2: Bu abi geçen Allah aşkına şarkıyı yüklemedim
0: yok,
2: de.
0: Yok.
2: Abi o vallahi şarkı var ya, çok güzel ha.
0: Uygun değil.
2: Allah Allah.
0: Vallahi öperler bizi.
2: Vallahi abi. Ne gelsin ki?
0: Bilmiyorum ki.
2: Aynur Polat'ın abi yeni bir tane parçası çıkmış abi.
0: Hangisi söyle bakayım.
2: Vallahi bilmiyorum abi, dinledim birkaç kere de yakaladım öyle.
0: Tamam, ben bakacağım ona, tamam.
2: Abi güzel bir tane parça çıkarmış. Abi sana zahmet, o tüm saydıklarıma gelsin.
0: Tamam.
2: Öncelikle abilerime gelsin.
0: Tamam.
2: Tunç ailesine gelsin. Aydemir'e, Aydemir'lere gelsin.
0: Evet.
2: Aydın kapalı cezaevinde bulunan K1 koğuşunda bulunan Özo'ya gelsin.
0: Tamam.
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sağ ol, sen de Allah'a emanet ol abi.
0: Sağ olasın. Ben nerede yanlış yaptım? Evet, devam ediyoruz. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında bir mesajımız var. Mesajımıza yer vereceğiz. WhatsApp'tan 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo. Aha, şansını kaybettin. Evet. Evet, mesajımıza hemen bakalım.

Evet, birliklerimiz tüm güzelle devam ediyor. Bir mesajımız var dedik. Saat başı buçuk ve 21'de birer parça gönderiyoruz mesaj sahiplerine. Araya sıkıştırıyoruz ve bakalım. Selamun aleyküm kardeşim, inşallah iyisindir. Biz iyiyiz, bizi merak etme. Dört gözle senin çıkmanı bekliyoruz. Beloş bizle, keyfi yerinde. Sıdıkan'ın selamı var. Seni çok seviyoruz. Her daim arkandayız. Kısa sürede seni alacağız inşallah. Rabbime emanetsin. Canım benim, seni seven abin Batuhan demişler ve güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Batuhan'dan geliyor bu mesaj. Hemen tekrardan okuyalım, sonra da parçasına geçelim. Selamun aleyküm kardeşim, inşallah iyisindir. Biz iyiyiz, bizi merak etme. Dört gözle senin çıkmanı bekliyoruz. Beloş. Bizle keyfi yerinde. Sıdıkan'ın selamı var. Seni çok seviyoruz. Her daim arkandayız. Kısa sürede seni alacağız inşallah. Rabbime emanetsin. Canım benim, seni seven abin Batuhan denmiş ve o güzel parçayı hemen gönderiyoruz.

Özellikle bu da Dilan Bulut'a. Özellikle Dilan Bulut'a bu da. Adını yazmayı unutmuş dinleyicimiz. Haydi bakalım abisinden Dilan Bulut'a.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evet, şöyle devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.38 ve bakalım hattımızın ucunda
1: selamünaleyküm kim var? Abi.
0: Önce beni beklesen aslında, ben bir alo desem, ondan sonra selamünaleyküm desen. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: İsmim Ahmet Elçik.
0: Evet.
1: Abi burada seslenmek istediklerim var.
0: Hızlıca seslen hemen.
1: Abi vallahi ben bir liste yaptım. En arka bağda 60 kişi var. Sayan mı?
0: Saycan da arkada ezan okunuyor. O zaman ezandan sonra ara.
1: Ezandan sonra arayayım.
0: Evet, ezandan sonra ara,
1: tamam,
0: sen
1: abi,
0: daha iyi.
1: Ezandan sonra arayayım.
0: Tamamdır.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm yaşımlar başkan. Ne yapayım, iyisin inşallah.
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: İyidir başkanım. Demin bir arkadaş vardı. Ben bana verdim, ona gömle, gel.
0: Onu ver o zaman telefona.
1: Kendisi benim utanıyordu konuşmaya. Şarkı isteyecekti biliyor musun? İsteyememiş. Müslüm Gürses'ten Sevdan diye bir parça istiyor ya.
0: Müslüm Gürses?
1: Sevdalandım.
0: Sevdalandın.

0: He. Ben de babam Müslüm Gürses'ten Sevdan diye bir parça istiyorum ya.
1: Müslüm Gürses.
0: He, sevdalandım.
1: Sevdalandım.

0: selamları var sana. Bir isteğin falan arzun olursa babana söyleyecekmişsin. Berat Aras abim senin, baban arayacak. Tamam abi, bir tane de şarkı isteğim var.
1: Hadi onu da söyle.
0: Abi Fatih Bulut, Baba Hoca.
1: Bir dakika, Fatih Bulut.
0: Bulut, Baba Hoca. Bu o şarkı.
1: Evet.
0: G1'de yapmakta olan Süleyman Elcik amcama gelsin.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi, teşekkür ederim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, biraz önce internet üzerinden bizi dinleyen değerli dinleyicilerim, ufak bir kesinti yaşandı. Ufak bir kesinti yaşandı. O yüzden bir anlık kesintiye uğradık ve devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp'tan da bir anda iletişimimiz koptu. Tekrardan geldik ve bakalım şöyle hattımıza kim geliyor. Evet, 21 itibariyle canlı bağlantılar bitecek. Sadece mesajlarla devam edeceğiz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Alo. Selamun aleyküm, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Abi ben Nazırlı Açık'tan Şafak Aksoy.
1: Şafak Aksoy.
2: Evet abi.
1: Evet Şafak, kimlere sesleneceğiz?
2: Abi öncelikle Kapalı Aydın.
1: Evet.
2: Nazırlı'dan başlayalım biz. Nazırlı Kapalı Cezaevinde de 17 koğuşunda yatmakta olan kardeşim, dostum, değerli benim için Deniz Ege, Emir Lovalı, evet. Hasan Aydoğdulu, Nazip Tetik, Sinan Kuvcu,
1: evet.
2: Onur Dalkıran,
3: Fethi Coşkun,
2: Süleyman Elçik, Muko Başkan, Devir'de yatmakta olan akrabam Davut Bozyiğit.
1: Evet.
2: Necat Elçik.
3: Mehmet Elçik.
2: Mehmet Elçik. Ahmet Elçik.
3: D4 koğuşunda yatmakta olan Umut Aydın.
2: D4 koğuşunda yatmakta olan derbeder kardeşim Umut Aydın. Seni unutmadım. Ondan dayısı Tanju Ünal.
1: Evet.
2: Yılmaz Cengiz. Mustafa Yüksel kardeşime gelsin. Açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim. Öncelikle Mustafa Yüksel, Musa Göçmen'den abisi Sedat Göçmen'e, Arap Dayı, Roman Çocuğu Kudret Elçi,
1: evet.
2: Beyse Uyanık, Barış Uyanık, Ferhat Uyanık'tan selam var bu kardeşlerine.
1: Evet.
2: Gelelim şimdi değerli kardeşlerim. Sinan Kıvcı, İbrahim Kıvcı, Alperen Ulutaş, Ahmet Elçik, Kudret Elçik, Mutlu Meke, abim Ahmet Duyan,
1: evet.
2: Mustafa Kurtulan, ecelerim Mehmet Öge, Aydın Öge, Şeytanı Sallı Necat, Süleyman Uğurcan,
1: evet.
2: Ondan sonra değerli kardeşim Ali Berk Küçük.
1: Evet.
2: Abicim şimdilik sayacaklarım bu kadar.
1: Tamam, ne göndereceğiz onları onu da söyleyelim hemen.
2: Sinan Öz abime de gelsin. Abi istek parçam.
1: Evet, hızlı söyleyelim.
2: Azar Bülbül'den.
1: Evet.
2: İyi değilim.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, Allah'a emanet olun.
1: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, Türkiye ve Söz saatleri 21.51. Canlı bağlantılar birazdan bitiyor. Birazdan bitiyor. Son kişiler artık. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonra canlı yayın bittikten sonra bir daha yok. Ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
0: Alo abi, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Ben Nazırlı Açık'tan arıyorum. Serkan Yıldırım.
1: Evet Serkan.
0: C13 koğuşunda yatan abilerim Adem Keskin, Medeni Toy, Sinan Toy, Gökhan Çiftçi, Taner Demirkol. C14 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Süleyman Öge. Açıkta yatmakta olan Mustafa Yüksel, Şeytan İsa.

0: dakika Polat, senin için şarkının ismini alabilir miyim bir daha?
1: Bu alemi yakarım.
0: Alemi yakarım. Tamamdır.
1: Bu kadar mı? Mustafa Yüksel kardeşime gelsin abi.
0: Tamamdır, gelsin bakalım. Bu kadar değil mi?
1: Bu kadar abi.
0: Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.52. Artık dediğim gibi canlı bağlantılarımız bitiyor. Canlı bağlantılarımız bitiyor. Hızlı hızlı hemen yapalım. 21 itibariyle canlı bağlantılar bitecek. Sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlara geçeceğiz. Bilginiz olsun ve bakalım hatta kim var, bir bakıyoruz. Alo.
2: Alo abi, kolay gelsin. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi ben Açık Nazilli'den arıyorum abi.
0: Evet.
2: Nasılsın, iyisindir inşallah abi.
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
2: Vallahi abi buradan senin aracılığınla abimgile seslenmek istiyorum ya.
0: Hadi seslen bakalım abimgile.
2: C14 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kılıcı abime gelsin. D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçi'ye gelsin. D1 koğuşunda yatmakta olan Davut Bozüyet'e gelsin. Necat Elçi'ye gelsin. B6 koğuşunda yatan oğlu Ergün'e gelsin. D4 koğuşunda yatan Gökhan Ergün'e gelsin.
0: Tamam.
2: C14 koğuşunda yatan Onur'a gelsin. Muko Başkan'a gelsin. Abi bir dakika. Burada bırak mı? B6 koğuşunda yatan Onur Dördülü'ye gelsin abi.
0: Evet.
2: C14 koğuşunda yatan Batuhan Şaş'a gelsin. D18'inde yatan Mahmut Gülfidan'a gelsin abi.
0: Evet.
2: Abi benim diyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar mı?
2: Abi senden bir parça isteyeceğim abi ya.
0: Hemen söyle şarkıyı.
2: Abi sarılara boyamışsın saçını, adını unuttuydum ya.
0: Tamam.
2: Bu özellikle abim Sinan Kılıcı'yla Aydın Dak özeline gelsin abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Evet abi bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Evet. Son bağlantılar artık. Son canlı bağlantılar ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
3: Alo. Selamünaleyküm başkan. Kusura bak, beni arama zorunda kaldım biliyor musun?
0: 3 oldu ama olmaz ama.
3: Şimdi kapağından bir abim var biliyor musun? İstek sesi abi aradım.
0: Yok, aynı kişiden almıyorum. Bakın ben bunu her yayında söylüyorum. Orada başkası vardır, başkasını arat. Hak geçiyor böyle. Sana zahmet.
3: Başkan, bu kapağından istendi biliyor musun? Bir kere mas böyle olsun.
0: Tamam abi bak. Geç bak, biraz önce aradım. Başkası için dedim. Ben almıyorum. Ben kabul etmiyorum bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bakın ben her yayında söylüyorum. Ben bu yayını yapmıyorum. Tamam, bitirdim. Canlı yayın, manlı yayın yapmıyorum abi. Bir kişi aynı günde 3 sefer ararsa yazıktır, günahtır ya. Ben burada milleti yetiştireyim diye arka arkaya canlı yayın almaya çalışıyorum. 3 kere arıyorum. Oradan o geldi, oradan bu geldi. Böyle bir şey yok bende. Arayan kişi bir daha aramasın. Bakın tekrardan söylüyorum. Tespit edersem Kur'an çarpsın, o numarayı engellerim. Bir daha da o numaradan kimseyi aratmam. Bak açık ve net yani söylüyorum ya, her yayında ben hakka girmek istemiyorum arkadaş. Kimin hakkıysa, kimin nasibiyse arar bu numarayı ya, düşürüyorsa düşürür, düşürmüyorsa da benim yapacağım bir şey yok. Herkesin derdi var, herkesin bir isteği var. Lütfen ama ya, vallahi ya. Burada bir şey yapmaya çalışıyorum, saat bitiyor diyorum, canlı yayın alacağım diyorum. Aynı kişi 3 sefer bağlanmaz abi bir yayına. Bir kere bağlanır, hadi 2 dedim, eyvallah dedim. Tanıyoruz, hani artık kimseyi kırmayayım diyorum ama olmuyor abi. Bir kişi ise o kişi bağlandığında ikinci bir daha bağlanmasın abi. Başkası hakkı yerine de bağlanamaz. Başkasına versin, başkası konuşsun. Herkesin bir şeyi var yani. Almıyorum ben canlı yayın, almıyorum bu saat itibariyle. Bitiriyorum canlı bağlantıyı. Ben tekrar ama tekrar söylüyorum. Ben haftanın iki günü burada yayın yapıyorum. Sizlerden tek ricam, bakın. Tek ricam. Ben kimsenin hakkı, hukuku, ne benim hakkım geçsin ne sizlerin bana hakkı geçsin. Tek sizlerden istediğim şu. Aradınız, ben sizleri, hani abiler kardeşler orada isimlerini duysun, mutlu olsun. Hani isim sayın bol bol diye uğraşıyorum. Ama aynı kişi gelip de sürekli aynı kişileri döndürdüğünde bir şey olmuyor. Bir farkımız kalmıyor yani. Benim amacım ne kadar farklı insana ulaşabilirsek. Ne kadar farklı kişinin, hani böyle olur, herkesin bir dertli anı olur. Herkesin bir oturup da böyle kenara köşeye oturup böyle başını eğdiği zamanlar olur ya. İşte biz o anları bulup onun başını dimdik kaldırıp yüzünü biraz güldürmeye çalışıyorum. Ben burada hani bir şeyler yapmaya çalıştıkça böyle şeyler oluyor. Gerçekten hani kusura bakmayın, ben canlı bağlantı almıyorum. Canlı bağlantıyla da alakalı hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece mesaj

0: yoluyla mesaj alıyorum bu saat itibariyle. Belki bundan sonraki yayınlarda da canlı bağlantı almayabilirim. Bilginiz olsun. Bu saat itibariyle aramayın. Aramayın. Ben mesajlarla devam edeceğim. Evet. Sırayla gideceğiz mesajlara. Ne yapıyorsunuz? Bundan sonra Mahkumun Sesi programında sadece ve sadece 0532 686 7837. 7837. Bakın 0532 686 7837. WhatsApp istek hattına gelen mesajları okuyacağım. Bilginiz olsun. Her seferinde söylüyorum. Ben burada tek başımayım. Tek kişiyim. Her yerden aranıyorum. Bakın. Ya WhatsApp'tan aranıyoruz. Canlı telefon aranıyor. Oradan o yazıyor. Yani bakın ben her yayında bunu söylüyorum. Cezaevi mahkum saatinde sıranız geldiğinde zaten size yazıyorum. Sıra sizde. Sizin mesajınızı okuyacağım diye size bir dakika önceden söylüyorum. Niye? Hani belki kayıt alacaksınızdır, birine göndereceksiniz diye. Onu da yapıyorum. Hani o kadar işin içinde onu yapmaya çalışıyorum. Söylediğiniz parçaları yazmaya çalışıyorum. Yani ben her şeyi yaptığıma inanıyorum. O yüzden hani kimse kusura bakmasın. Aramayın boş yere. Bakın ben tekrardan söylüyorum. Canlı yayın bitti. Canlı yayınla alakalı bir şey yapmıyorum artık. Sadece ve sadece WhatsApp mesajı. WhatsApp mesajıyla yürüyoruz. Sıradaki mesajımız. Hemen okuyalım. Kendisine yazdık. Sıra sizde diye ve bakalım. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan canım karım Çay Karama. Seni her şeyden çok seviyorum. Her zaman da seveceğim. İyi ki varsın meleğim benim demişler. Şarkı olarak Şenol Sevgi ve Gizo'dan Seni Sarayıma Sultan Yapacağım şarkısı denmiş. O güzel parçayı göndereceğim birazdan. O güzel parçayı göndereceğim. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.59. Elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Evet, istenilen parçayı göndereceğiz. 0532 686 7837. Bakın WhatsApp'tan arama yapmıyorsunuz. Bu telefon sadece WhatsApp istek attığı içindir. Lütfen ama lütfen WhatsApp'tan sesli arayan değerli dinleyicim. Lütfen ama lütfen WhatsApp'tan arama. Sadece yazabilirsin ve devam edelim. Hemen şu şarkıyı gönderelim bakalım. Mesajını tekrardan okuyalım. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan canım karım Çay Karama. Seni her şeyden çok seviyorum. Her zaman seveceğim. İyi ki varsın meleğim benim demişler. Bu güzel parçayı onlar için dinliyoruz. Hadi bakalım.
1: Sen göğe bak, ben sana.
2: Niye?
1: İkisi de aynı şey.

Evet, güzel bir parça gönderdik. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Gelen mesajlarla sizler mesajlarınızı 0532 686 7837'den bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 0532 686 7837. Sıranız geldiğinde zaten ben size yazıyorum, bilginiz olsun. Evet, hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu K1 Koğuşu. Dilan Bulut. Canım göz bebeğim, annen sana kurban olsun. Senin kokunu çok özledim. Hep duacınım. İnşallah bu mahkeme alacağız seni. Seni çok ama çok seviyorum. Benim canım kızım, demiş değerli bir annemiz. Güzel bir de Azer Bülbül'den parça istemiş. Onu göndereceğiz. Mesajını bir kez daha okuyalım. Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu K1 Koğuşu. Dilan Bulut. Canım göz bebeğim, annen sana kurban olsun. Senin kokunu çok özledim. Hep duacınım. İnşallah bu mahkeme alacağız seni. Seni çok ama çok seviyorum. Benim canım kızım, demiş değerli bir annemiz. Ve hemen onların istediği o güzel parçaya yer veriyoruz. Hadi bakalım.

Evet, birlikteliğim üstün güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarla devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Aydın E tipi kapalı cezaevi D13 koğuşundaki canım babam, dostum Yaşar'a ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Babacım, bu şarkı sana gelsin. Seni her gün özlüyor. Dualarımda anıyorum. Yokluğun çok hissediliyor ama sevgin hep bizimle. Güçlü ol. Seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum. İbrahim Dizlek'ten Düşme şarkısını istiyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi D13 koğuşundaki canım babam, dostum Yaşar'a ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Babacım, bu şarkı sana gelsin demiş. Seni her gün özlüyor. Dualarımda anıyorum. Yokluğun çok hissediliyor ama sevgin hep bizimle. Güçlü ol. Seni bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok seviyorum demiş ve hemen isteğini gönderelim. Şöyle dinleyelim. Arkasından yine buradayız. 0532 686 78 37 WhatsApp istek hattımız. Buradan ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadı.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi sıra kimde, bir bakalım şöyle mesajına. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C6 koğuşundan Semih Bagana'dan demişler. B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana'ya selam olsun. Göz yumduk, kör sandılar. Çünkü her bir vaktin bir zamanı vardır. Aslanlar kafese sığmaz. Elbet bir gün aslanlar. Bir dahaki şarkı demişler. Bir şarkı istemişler. Zafer yakındır bro. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun denmiş. Bakalım.

Evet, parçamıza yer vereceğiz ama şöyle bir daha mesajını bir daha okuyalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C6 koğuşundan Semih Bagana'dan B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana'ya selam olsun. Göz yumduk, kör sandılar. Çünkü her bir vaktin bir zamanı vardır. Aslanlar kafese sığmaz. Elbet bir gün aslanlar. Bir dahaki şarkı Halil Bilgiç'ten Zafer Yakındır. Bro, tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş değerli dinleyicimiz. Hemen gönderdik. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve hattımızda bir mahkum yakını var ve bakalım hemen hattımıza kim gelmiş bir bakalım. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar. Ben Fatma Boztaş.
0: Evet Fatma Hanım, buradan kime sesleneceğiz?
1: En çok sevdiğim canım, ciğerim, her şeyim. Eşime seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Mehmet Boztaş. Ne kadar yakın olsan da bana, bir yanım hep seni bekler aslında. Gülüşün değse de ruhuma, özlemin kalır en güzel yanımda. Geceler değil beni sana düşüren, bir anlık sessizliğin bile yeter bazen. Çünkü sen sıradan bir sevda değil, kalbimde büyüyen en özel özlem. Çünkü sen bir tanemsin, iyi kimsin, seni seviyorum canım kocam. Öncelikle bu söylediğim şiir eşim Mehmet Boztaş'a gelsin.
0: Evet.
1: Afiyetten Nazilli Kapalı Cezaevinde bir abim var benim. Kendi abim Süleyman Dalkıran. Evet. Onun bir meşazı var abi.
0: Tamamdır.
1: Onu da okuyacağım. Ben Süleyman Dalkıran Aydın Kapalı Cezaevinde değerlim kabir koğuşunda olan. O kendini biliyor. İnşallah mektubumu beğenmişsindir değerlim. En kısa zamanda cevabını bekliyorum. Ayrıca da teyzemin oğlu Pazar Gökçen'e gelsin. Kabir koğuşunda yatan canım, güzel kardeşim Ayten Bakırcı, Derya Can Polat, Ayşegül Takna, Hatice Taş, Dilan Bulut. Abi hepsi aklımdan gidiyor, kusura bakmayın heyecanla.
0: Yok, önemli değil.
1: Dilan Bulut. Vallahi abi Allah kahretmesin, unuttum hepsini. Heyecanla unuttum, böyle bir şey olamaz.
0: Bir liste yapalım.
1: Roza Tekne'ye gelsin, Tuzanla'ya gelsin. Sonra canım kardeşim Onur Dalkıran var. Nazilli tipinde yatan.
0: Evet.
1: Benim bir tanem, en değerli küçük kardeşim Onur Dalkıran'a gelsin. Süleyman Dalkıran'a gelsin. İrfan Dalkıran'a gelsin. Amcaoğlum Eray Dalkıran'a gelsin. Nazilli'de tekrar yatan enişten Cengiz Çamdeviren'e gelsin. Teyze oğullarım Veysel Öge'ye gelsin. Süleyman Ege'ye gelsin.
0: Evet.
1: Süleyman. Dayımın oğlu Sebahattin Coşkun'a gelsin. Fethi Coşkun'a gelsin. Nihat Coşkun'a gelsin. Ve aklımda sayamadığım tüm bütün kader mahkumlarına gelsin sıradaki parça. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah.
0: Amin.
1: Mehmet'im sen de üzülme, sıkılma, bir ay iki ay önemli değil bizim için. Mesafeler bize koymaz, bizim kalbimiz her zaman yan yana. Benim istek şarkım abi.
0: Evet.
1: Emre Altaş'tan.
0: Emre Altaş, evet.
1: Emre Altaş, Karagözlüm. Sen neredesin? Sen neredesin Karagözlüm?
0: Tamamdır, bu kadar mı? Başka eklemek istediğiniz var mı?
1: Kızım konuşacak abi.
0: Hemen ver konuşsun.
1: Kızım var benim. Hadi anneciğim, babana seslen.
2: Canım babam, seni çok seviyorum. Ömrüm kadar sonsuzluk.
0: Evet, başka?
2: Canım Onur babam.
1: Evet, evet söyle.
2: Süleyman dayım. İrfan dayım. Onların hepsini çok seviyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun.
1: Amin. Abim, o işi bize yaptığın için sana minnettarım. Seni çok kızdırıyorlar. Ben o kızdıranların da var ya, o kulaklarını çekeceğim. Ben onları tanıyorum. Sen merak etme.
0: Yo, Allah razı olsun. Sağ olun. Yani aslında kızmak değil, kırılıyorum. Başka bir şey yok yani. Kimseye...
1: Elimden size bir şey gelemiyor o anda onlar karşımda olsa.
0: Yok,
1: hani çok haklısın aslında konuştuklarında.
0: Yani ben...
1: Sen canlı yayınları yine kesme abi. Sen bizim sesimizsin çünkü.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Merhaba, kolay gelsin. Bir kelime konuşabilir miyim kardeşime?
0: Konuş, sıkıntı yok. Bak, kapalıda olanlara ben zaten... Bakın, şöyle söyleyeyim. Açık konuşayım ben buradan. Hani cezaevinde beni dinleyenler az buz beni tanımıştır. Açıktakilerle zaten sürekli konuşabiliyoruz. Açıktakiler aynen, ailesiyle de konuşabiliyor. Ama kapalıda bakın. Ya açıyorsunuz, belli bir dakika konuşabiliyorsunuz. Tam bilmiyorum. Ama belli bir dakika, belli bir zamanı var.
1: Aynen abi. 60 dakika veriyorlar, hiçbir şey yetmiyor.
0: Yani buradan ben diyorum ya, kapalıda kim varsa istediğin kadar say. Bak, kapalıda kim varsa. Hiç sıkıntı
1: var, evet.
0: Ver, kim konuşmak evet, istiyorsa abi, da konuşsun.
1: D1 koğuşunda, D2 koğuşunda yatmış olan kardeşim Mehmet Boztaş. Seni çok seviyorum canım kardeşim, canımın parçası. Elbet bir gün canımın içi, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. En kısa zamanda yanımızdasın, merak etme canım. Abim hayırlı akşamlar size.
0: Bu kadar
1: tekrardan.
0: Mı? Tamamdır.
1: Sudanla'ya çok selamım olsun. Roza anne, ben senin teyzeni kaybettim. Sana para atmayı çok istiyordum ama bir türlü beceremedim. Eğer imkanım varsa benden bir şekilde iletişime geçmeye çok sevinirim. Ayten'im sen de merak etme, Yiğit burada çok iyi. Babanla beraber pazarlara gidiyor, onlara da üzülme. Hatice Taş ona gelsin, yanındaki arkadaşına gelsin. Kapalıdaki bütün kabil koğuşundaki bütün arkadaşlarıma gelsin sıradaki parça. İsmini sayamadığım, unutmuş olduğum bütün hani kader mahkumlarına gelsin abi bu parça.
0: Evet, tamam.
1: Size de çok teşekkür ederim. Eşimi de çok seviyorum. İnşallah tez zamanda yanımızda olacak.
3: Eyvallah. Mehmet Bostaş amcam yatan var. Ona da çok selam yolluyorum. Ayten'e de çok selam yolluyorum. Merak etme Ayten'cim, çocuğun da iyi. Allah'a emanet olun hepinizde elbet bir gün.
0: Siz de Allah'a emanet
1: teşekkür
0: olun.
1: Teşekkür ederim abicim. Bu şarkı bütün kader mahkumlarına gelsin.
0: Tamam.
1: Çoğunlukla çoğunlukla eşim Mehmet Bostaş, Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran'a gelsin.
0: Tamam.
1: İrfan Dalkıran'a gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun. Allah'a emanet. Bitti dünya. Evet, sırayla devam ediyoruz. Gelen mesajlara zaten ben okumadan önce muhakkak yazıyorum. Sıra sizde diye. Hani o konuda kendinizi okundu mu okunmadı mı diye düşünmeyin. Ben mesajları sırayla okuyorum ve okunduğunu okunmadığını size zaten okunmadan önce yazıyorum. Bir dakika öncesinden, hatta 5 dakika öncesinden diyeyim, bir şarkı öncesinden yazıyorum. Ben burada kimseye kırılmıyorum. Bakın tekrar ama tekrar söylüyorum. İnanın hani beni içinizde tanıyanlar var. Nasıl bir insan olduğumu bilenler de vardır. Emin olun yani tanıyanlar var. Benim tek amacım bu programı yaparken. Bakın. Biz burada hani bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani ben diyorum ki herkes bir mutluluk olsun, böyle birbirine hani laf göndersin, işte ona şarkı atsın, buna atsın. Ama bazen abartı olunca inanın bütün hevesim kaçıyor. Ya ben burada diyorum ya, ben kendimi abi sizin yerinize koyuyorum ya. Ben cezaevine kendimi koyuyorum. Ya ben ne yapardım? Mesela dışarıda ailem var, çoluğum var, çocuğum var, anam var, babam var. Ya ben bunları düşünüyorum. Ufacık da olsun orada tebessüm ettireyim diye uğraşıyorum. Ama inanın hani herkes insandır. Herkes insanoğludur. Ya oluyor. Hani bu konuda inanın ben diyorum ya. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Herkesin hatası olur. Herkesin şeyi olur ama. Ben dediğim gibi bu programda ben ne kadar çok farklı kişi alırsam, ne kadar çok farklı kişiye ulaşırsam birazcık yüzü gülsün ya. Çünkü oradaki durum, diyorum ya, dört duvar var, en fazla bir televizyon var. Yani başka yapacağım bir şey yok. Sen dışarıdasın zaten. İstediğini istediğin dakika arama imkanın var. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Yani diyorum ya hani bazı şeyleri düşünmek gerekli. Ben diyorum, ben şu an kendimi inanın o dört duvarın arasına koymuş gibi düşünüyorum sizlerle konuşurken. Sizleri nasıl mutlu edebilirim? Nasıl böyle hani ufacık da olsa güldürebilirim diye. Çünkü inanın hani düşünüyorum böyle, içinizde güleni de vardır, ağlayanı da vardır. Hani kimseye derdini dökemeyen de vardır. Ya bizim için herkesi amacım kazanmak. Herkes gülsün. Tamam, herkesin içi ağlıyor olabilir ama birazcık tebessüm ettirebildiysem, ettirebiliyorsam, elimden bu geliyorsa ne mutlu bana. Ama her zaman söylüyorum, bana haklarınızı helal edin. Ölümü var, yitimi var. Ya bu hayatta ne olacağımız belli değil. Bir bakarsınız bugün yokuz. Yani diyorum ya, her zaman her yayın bittiğinde ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana haklarınızı helal edin yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. Ben elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Devam edelim. Ayrıca bu hani radyoda benim değil. Hani kimse şey yapmasın. Ben burada sonuçta bir çalışanım. Çalışan gözüyle görülüyorum. Odur yani. Başka da bir şey yok. Evet, devam edelim. İstenilen parçayı özellikle tüm kader mahkumlarına armağan edelim. Arkasından da mesajlarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada sırası gelene zaten yazıyorum. Hani merak etmesin, tekrar hatırlatıyorum. Sıra kimdeyse ona öncesinde yazıyorum, sıra sizde diye. Bilginiz olsun. Hani böyle düşüncelere girmeyin. Mesajım okundu mu, okunmadı mı, okunacak mı diye. Bizim diyorum ya, hani kimsenin hakkı bize geçmesin. O yüzden biz zaten size o mesajı okuduğumuzu kanıtlıyoruz. Onda sıkıntı yapmayın lütfen. Evet, devam edelim hemen. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşmanız ve devam ediyoruz. Aydın Kapalı Cezaevi D3 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman'a kızları Ayşe, Buse ve Aymina Yaman'dan bugün senin doğum günün. Seni çok özlüyoruz ve sana kavuşacağımız günlerin hayaliyle yaşıyoruz. Hayat bizi ayırmış olabilir ama kalplerimizi ayıramaz. Güçlü ol. Seni çok seven ve bekleyen evlatlarım var. İyi ki doğdun. İyi ki bizim babamızsın demiş değerli kardeşlerim. Bu kardeşlerime özellikle Ayşe, Buse ve Aymina Yaman'dan özellikle bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan, ama eğer şu an müsaitlerse bana bir numara versinler, ben babalarına seslerini duyurayım. Bana acil şöyle yapayım be, parçalarını da ondan sonra göndereceğim. Özellikle ama özellikle kızları Ayşe, Buse ve Aymina Yaman'dan Cüneyt Yaman'a. Bugün babalarının doğum günüymüş. Bana şöyle bir iletişim versinler. Ben hemen

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor değil mi? Hemen şöyle hattımıza bakalım kim gelmiş. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: İyi akşamlar. Beyiç Koşulya'dan Cüneyt Yaman'ın kızı Buse Yaman'la.
0: Evet Buse. Hadi babanın bir doğum gününü şöyle canlı canlı kendi sesinle kutla da duysun orada.
1: Babam, doğum günün kutlu olsun.
0: Ama ağlama. Hayır bak, ama ben senin ağlaman için yapmadım bunu. Hani baban orada duysun diye yaptım. Lütfen ama. Baban orada senin sesini duysun, gülsün. Mutlu olsun.
1: Bu doğum günde de ayrı olduk. Ama kalplerimiz bir. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun babam. Buluşacağız. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. İnanıyorum, sen de inan. Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Ablama da vereyim. Ablamın da sesini duy. Baba, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Konuşamadık, kusura bakma. Kötü hissettik kendimizi. Seni çok seviyoruz. Cevap alamayınca kendinizi kötü hissediyoruz ama.
0: Cevap alıyormuş gibi düşünün. Bakın, o şimdi orada ne kadar mutlu oldu biliyor musunuz? Belki şu an gülüyor. Evet. Sizin sesini duyduğu için böyle. Hiç beklemiyordu belki şu anda böyle radyodan doğum gününü kutlayacağınız.
1: Evet, beklemiyordu. Konuşamadık da doğru düzgün. Süremiz çok az, dakika verdiler bize. Size işte. De çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bizim asıl amacımız bu zaten.
1: Sağ olun, biliyorum.
0: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz.
1: Allah'a emanet ol babam. Allah nasip ederse görüşüne geleceğiz zaten.
0: Tamamdır.
1: Seni çok seviyoruz.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Hep mutlu olun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Allah'a emanet olun. Evet. O güzel kardeşlerimiz babalarına seslendi. Değil mi? Belki bu doğum gününde olmadı, bir dahaki doğum gününde. O yüzden hani hiçbir zaman kendinizi üzmeyin. Siz dışarıda üzülürseniz o da içeride üzülür. O içeride üzülürse dışarıdakiler üzülür. Yani o yüzden lütfen, ama lütfen. Dışarıda bekleyenleriniz için, dışarıdakiler de içerideki için her zaman güçlü ve dimdik dursun. Neyse, devam edelim. Hemen şu güzel parçayı da gönderelim. Özellikle ama özellikle. D3 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman'a, kızları Ayşe, Buse ve Aymina Yaman'dan bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım, hep birlikte dinleyelim. Arkasından yine mesajlarla devam edeceğiz.

Et Arsa Show devam ediyor. Türkiye ve Sos saatlerimiz 21.44 oldu. Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ve bakalım sıradaki mesaja. Selamun aleyküm. Abi ben Aras Güçlü. Sıradaki tüm güzel parçalar Aslan amcam Şahin Güçlü'ye. Reis Gökhan Eroğlu'ya. Aslan abim Savaş Eroğlu'na. Güzel insan Barış Eroğlu'na. Emrah Bartan abime. Uğur Bozkurt'a, amcam Yusuf Tutuş'a, Serdar Bozkurt'a, Mamican Taş'a, dostum Bücür'e, Koçer Serko'ya, Yusuf Genel kardeşime, Muhammed Aslan kardeşime, İncirli Ovalı Tulumbacı'ya, Mert Tütüncü'ye armağan olsun. Hayatımızı çalanlar için değil, hayatımıza anlam verenler için döneceğiz bir gün demiş kardeşim. Evet, devam ediyoruz. Şöyle mesajın üstünden bir daha geçelim. Aras Güçlü bu mesajı gönderen. Sıradaki tüm güzel parçalar Aslan amcam Şahin Güçlü'ye, Reis Gökhan Eroğlu'ya, Aslan abim Savaş Eroğlu'na, güzel insan Barış Eroğlu'na, Emrah Bartan abime, Uğur Bozkurt'a, amcam Yusuf Tutuş'a, Serdar Bozkurt'a, Mamican Taş'a, dostum Bücür'e, Koçer Serko'ya, Yusuf Genel kardeşime, Muhammed Arslan kardeşime, İncirli Ovalı Tulumbacı'ya, Mert Tütüncü'ye armağan olsun demiş kardeşimiz. Sıradaki tüm güzel parçaları onlara da armağan ediyoruz. Ben bir parça göndereceğim. Bu arada değerli İnan abime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnan abi, konuyu ilettim valla. Oradan öğren abi. Sıkıntı yani. Neyse. Ben Etkin'den bir parça göndereceğim. Şimdi ölsem diye. Özellikle bu parça demişler Eraslan Üzer'den çok sevdiğine. Özellikle armağan olacak. Ayrıca değerli İnan abime de armağan oluyor. İnan Işık. Özellikle bu parça benden geldi abi. Hadi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 21.52 oldu ve gelen mesajlar devam ediyor. Sırayla gidiyoruz. Haber veriyorum okuyacağım zaman. Bu arada bizlere destek olmak için, ya şöyle söyleyeyim. Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keleş yazarak DJ Baykeleş'le Arıza Show sayfasını takip edebilirsin. Takip ettiğinde, yayına girdiğimizde oradan zaten bilgiyi veriyoruz. Hani yayın var mı yok mu oradan takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece DJB'ye Keles yazıyorsunuz. Karşınıza zaten DJ Baykeleş ile Arıza Show çıkıyor, bilginiz olsun. Evet, 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Sadece ve sadece WhatsApp'tan gelen mesajlarla devam ediyoruz ve hemen mesajımıza şöyle bir bakalım sıradakine. Güzelim, sevdiğim Nerol'um. Seni çok özledim, güzel sevdiğim. 40 günde olmayan bir günde olur, sevdiğim. Sen ümidini yitirme. Ben burada elimden gelenin fazlasıyla çabalıyorum. Çıktığın, geldiğin gün her şey çok daha güzel olacak. Geleceğimiz geçmişimizden daha hayırlı olacak. Bir tanem, seni çok seviyorum. K3 koğuşunda yatan Nerol'uma gelsin. Onu canından çok seven Battal demiş kardeşimiz. Özellikle ama özellikle Battal'dan canından çok sevdiği K3 koğuşunda yatan Nerol'uma demiş. Özellikle ama özellikle Battal'dan bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Onu ne kadar çok sevdiğini haykırmış buradan. Battal'dan canından çok sevdiği Nerol'uma özellikle armağan oluyormuş. Güllü kopamam senden geldi. Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim, arkasından devam ediyoruz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.58. Ve şimdi bakalım sıradaki mesajımıza. Selamun aleyküm. Ablam ben Fatih Emir Batuylayım. Seni seviyoruz abla. Yanındayım her zaman. Canını sıkma. Tez zamanda çıkacaksın inşallah. Annenin, kardeşlerinin, bizimkilerin çok çok selamı var. Aslan ablam, alemde teksin. Kardeşin Fatih Emir demişler ve güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Kabir Koğuşu'ndan Dilan Bulut, Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Özellikle Kabir Koğuşu'ndan Dilan Bulut'a bu güzel parça istenmiş değerli kardeşi Fatih Emir'den. Selamun aleyküm ablam, ben Fatih Emir Batuylayım. Seni seviyoruz abla. Yanındayım her zaman, canını sıkma. Tez zamanda çıkacaksın inşallah. Annenin, kardeşlerinin, bizimkilerin çok çok selamı var. Aslan ablam, alemde teksin. Kardeşin Fatih Emir demişler. Özellikle Kabir Koğuşu'ndan Dilan Bulut'a bu güzel parçamız geliyor. Kutlar sofrası. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

0: DJ Baykeleş'le Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatleri 22.04. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Sıranız geldiğinde biz size yazıp haber veriyoruz. Merak etmeyin. Evet, devam edelim sıradaki mesajla.
2: Allah'ım neydi günahım?
1: İyi akşamlar, ben Hızır. Ahmet Aslan'dan Yakardım Dünyayı parçasını. Nazilli Kapalı Cezaevinde Yatan Hayatımın Anlamı. Aynur'a ve Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e. Aydın Açık Cezaevinde Yatan Abim Raşit Güler'e armağan ediyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlerde geçecek demiş değerli dinleyicim. Güzel bir parça istemiş. O güzel parçayı göndereceğiz. Evet. Şimdi bakalım. Bir daha okuyalım mesajını. Sonra da parçasını gönderelim. İyi akşamlar, ben Hızır. Ahmet Aslan'dan Yakardım Dünyayı parçasını. Nazilli Kapalı Cezaevinde Yatan Hayatımın Anlamı. Aynur'a. Ve Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e. Aydın Açık Cezaevinde Yatan Abim Raşit Güler'e armağan ediyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlerde geçecek demiş değerli dinleyicim. Ve o istemiş olduğu parçayı şöyle gönderelim bakalım.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, Arıza Show devam ediyor. 22.10 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Radyoların başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, şimdi sıradaki mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm. Ben Umut Memiş. Bu şarkı Veysel Memiş'e gelsin. Aydın Kapalı Cezaevi evine. Aslan abim, seni unutmadık. Günler geçiyor, güzel günler de gelecek. Bu şarkı sana gelsin. Namı değer Şeytan Ömer, Veysel Memiş'e, Celal Öner'e, Yahya Şenses'e, Zaza Devran'a, Ümit Kartal'a, Dodo'ya, Hako'ya, D12'ye selamlar. B8 Murat Yürülmez ve Tuncay Memiş'e sevgiler, kardeşin Umut Memiş demiş değerli kardeşimiz. Ne istemişler? Sinan Kartal, boş verdim her şeyi ama büyük ihtimal o kafama takmayı bıraktım artık olacak diye düşünüyorum. Onu göndereceğiz. Şöyle mesajını bir daha okuyalım. Nerede, nerede, nerede? Ben nerede? Selamun aleyküm, ben Umut Memiş. Bu şarkı Veysel Memiş'e gelsin. Aydın Kapalı Cezaevine. Aslan abim, seni unutmadık. Günler geçiyor, güzel günler de gelecek. Bu şarkı sana gelsin demiş. Namı değer Şeytan Ömer Veysel. Şeytan Ömer büyük ihtimal, araya boşluk bırakmamış ama. Veysel Memiş'e, Celal Öner'e, Yahya Şenses'e, Zaza Devran'a, Ümit Kartal'a, Dodo'ya, Hako'ya, D12'ye selamlar. B8 Murat Yürülmez ve Tuncay Memiş'e sevgiler. Kardeşin Umut Memiş demişler. Şu güzel parçayı dinleyelim, arkasından devam. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz gelen mesajlarla ve bakalım sıradaki mesajımıza. Selamünaleyküm. Ben Aydın, E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşundan İzmir Karşıyakalı Yusuf Bagana. Namı değer Arap. Öncelikle beraber kader birliği yaptığım dostlarım Hamit Polat, Akif Kaya, Berat Kaya, Doğukan Ölmez, Zafer Aslan, Gökhan Güzel, Ahmet Sevim, Taha Can ve aynı kurumda bulunan Efe Erede. Selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bugün dostuna hainlik yapan yarın hasmına karılık yapar. Sıradaki şarkı demişler Ferhat Tunç'tan Söyleyin Ağlamasınlar. Evet. Şimdi bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Özellikle İzmir Karşıyakalı Yusuf Bagana, namı değer Arap. Öncelikle kader birliği yaptığı dostlarına Hamit Polat, Akif Kaya, Berat Kaya, Doğukan Ölmez, Zafer Aslan, Gökhan Güzel, Ahmet Sevim, Taha Can ve aynı kurumda bulunan Efe Erede. Selam olsun demişler. Hemen istenilen o güzel parçaya yer verelim. Onun hemen sonrasında yine buradayız.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerini 22:20 yaptık. Gelen mesajlar var hala. Mesajları da bekliyoruz. Evet. Türkiye ve Söz saatlerimiz 22:20. 0532 686 7837. Şöyle bir iki canlı yayın bağlantısı alacağım. Hak geçmesin çünkü. Evet, canlı bağlantıya gelmek isteyen buyursun gelsin. Bir iki kişi alacağım. Hak geçmesin abi. Evet. Biraz önce katılamadım. Ben ulaşmak istediğim, sesimi duyurmak istediklerim vardı diyenler varsa buyursun gelsin. 0532 686 7837. Sadece ve sadece Açık Cezaevinden arayabiliyorsunuz bu numarayı, bilginiz olsun.

Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Hatta ben şöyle bir şarkı göndereyim. Tüm annelerimize özellikle. Özellikle ama özellikle tüm annelerimize benden armağan olsun. Bu şarkı sonrası canlı bağlantıya gelmek isteyen buyursun gelsin. Hadi bakalım, geldi güzel bir parça. Tüm annelerimize benden armağan. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.27 ve devam ediyor birlikteliğimiz. Sizler 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan ulaşmaya devam ediyorsunuz ve bakalım şöyle mesajımıza. Nazmi Kurt'tan, kapalıda yatan Emin Kurt'a ve açıkta yatan oğlu İbrahim Kurt'a gelsin. Emin Kurt, koğuş arkadaşı Tulumbacı Onur'a ve Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu'na, Alex'e, ortaklardan Emo'ya ve tüm koğuş arkadaşları ve tüm kader mahkumlarına gelsin demişler. Güzel bir parça Ahmet Kaya'dan Karayazı istenmiş. Bu güzel parçamıza yer vereceğiz. Nazmi Kurt'tan kapalıda yatan Emin Kurt ve açıkta yatan oğlu İbrahim Kurt'a gelecekmiş. Emin Kurt, koğuş arkadaşı Tulumbacı Onur'a ve Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu'na, Alex'e, ortaklardan Emo'ya ve tüm koğuş arkadaşları ve tüm kader mahkumlarına geliyor. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz mesajlarla ve hemen bakalım şöyle. Merhaba, ben Can Feda Kaya. B10 koğuşunda yatan kardeşlerim Akif Kaya, Berat Kaya. Daha sonra Seyda'ya, Gökhan'a, Ahmet'e, kısaca tüm B10 koğuşuna ve Umutcan Yavar'a, Ümit Kaya, Velat Yakoğlu, Kemal Çetin'e selam olsun. Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını çalarsanız selamı hak eden tüm dostlara da selam olsun. Herkesin gecesi kendine güzel olsun demiş değerli kardeşim.

Senden parçayı göndereceğiz. Şöyle mesajını hemen bir daha okuyalım. Onun hemen sonrasında parçasına yer vereceğiz. Sizler 0532 686 78 37'den bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba, ben Can Feda Kaya. B10 koğuşunda yatan kardeşlerim Akif Kaya, Berat Kaya, daha sonra da Seyda'ya, Gökhan'a, Ahmet'e, kısaca tüm B10 koğuşuna ve Umutcan Yavar'a, Ümit Kaya, Velat Yakoğlu, Kemal Çetin'e selam olsun. Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını çalarsanız demişler. Selamı hak eden tüm dostlara da selam olsun. Herkesin gecesi kendine güzel olsun demiş dinleyicimiz ve hemen o güzel parçayı gönderiyoruz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 22.38 yaptık Türkiye Vestiyo saatlerine. Sizler WhatsApp'tan 0532-686-7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Bu arada şöyle bir mesajım var. İyi akşamlar. Aydın cezaevinde yatmakta olan kardeşim Mustafa Doğan demişler. Mustafa Doğan'a özellikle şöyle bir mesaj var. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Bu zor günler geçecek ablacığım. Ve biz oturup bu günleri konuşacağız. Ne zorluklar atlattık ablacığım. Bunu da atlatacağız. Ablacığım, her zaman kalbimdesin. Her zaman yanındayım. Şimdiden çok teşekkür ederim demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Mustafa Doğan'a. Mustafa Doğan bizi duyuyordur. Özellikle kardeşinden, ablandan sana tüm güzel parçalar armağan olsun. Evet, ben bir tane parça göndereceğim ya. Vallahi bir saniye. Şöyle.

Evet, yapmanız gereken 0532 686 7837. Bu arada açık cezaevinde şu an canlı yayına gelmek isteyen varsa gelsin. Bu şarkı sonrası muhakkak gelsin. Hani hak geçmesin. Hak hukuk diyoruz. O yüzden bir iki kişi alacağım. Çünkü bir saatim vardı. O saatimde bir iki kişiyi alamadım. Hak geçmesin. Bir iki kişiyi alacağım. Sonrasında artık vedamı gerçekleştireceğim. Saatim bitiyor. Evet. Benden tüm kader mahkumlarına gelsin bakalım. Şu bir sazın belini bir kıralım. Bir sazın böyle telleri bir patlasın. Ben şöyle bir uzak diyarlara gidip geleyim. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 22.46. Söke'nin bir ismi var değil mi? Hüseyin Bala. Bakalım hattaymış. Bir şöyle bir... Alo.
1: Alo.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Kime sesleneceğim buradan?
1: Vallahi tüm kader mahkumlara sesleniyorum. Özellikle Serkan Coşkun Demir'e sesleniyorum. O benim canım, kanım, kardeşim, her şeyim. Allah hepsinin yardımcısı olsun.
0: Amin. Evet.
1: Yani Allah onları kurtarsın. Ne diyeyim ben? Onlar için bir şey diyemem ama Allah yardımcıları olsun diyeyim.
0: Amin diyelim biz de. Buradan o zaman Serkan'a diyelim çabuk gelsin de arabalar bekliyor değil mi, kamyonlar?
1: Arabalar değil de kardeşi, abisi, dostu onu bekliyor.
0: Evet, herkes bekliyor. Yani.
1: Vallahi Allah oraya kimseyi bir daha düşürmesin diyelim.
0: Amin.
1: Allah hepsinin yardımcısı olsun.
0: Evet, başka?
1: Başka bir güzel şarkı çalıver gari ya, başka
0: tamam,
1: yok.
0: Ben güzel bir şarkı çalarım o zaman. Başka? Serkan'a armağan ediyoruz. Tüm kader mahkumlarına.
1: Bütün kader mahkumlarına armağan ediyoruz bu şarkılar diyelim.
0: Tamamdır. Sen kimsin yansın, onu da söyle, herkes bir duysun.
1: Efendim?
0: Sen kimsin herkese söyle de bir duysun şu radyodan.
1: Ben Hüseyin Bala. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah bir daha düşünmesin diyeyim. Hepsini tek tek selamlıyorum. Saygıyla anıyorum.
0: Aleyküm selam. O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Saygılar kardeşim benim. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın. Evet. Artık veda vaktine geliyoruz. Veda vaktine geliyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Varsa canlı yayına gelmek isteyen hemen buyursun gelsin. Şöyle açık cezaevinden varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Çünkü ben artık vedamı yapacağım ve sizlerin belirlemiş olduğu şarkılara yer vereceğim olanlara. Olmayanlara zaten veremiyorum. Bilginiz olsun. Hazırsak bir dakika bekleyelim şöyle. Şu an 49-50 olana kadar bekliyorum. Ben de bir yandan şöyle listeyi yapmaya başlayayım. Evet. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Çünkü bir dakika sonrası artık vedamı yapacağım. Vedayı yaptıktan sonra da maalesef ama maalesef alamıyorum. Evet. Son saniyeler.

0: Canlı bağlantı alacağız dedik. Alalım hemen. Kim geliyor bir bakalım hattımıza. Hemen bakalım.
1: Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Yayında mıyım abi?
0: Evet, şu an yayındasın.
1: Selamünaleyküm abi. Ben Aydın Açın Cezaevinden arıyorum.
0: Evet.
1: Doğukan benim adım.
0: Doğukan, hoş geldin.
1: Eyvallah, Allah razı olsun abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Burada benim abi öncelikle kapalı yatmakta olan Doğancan Doğan, Batuhan Doğan, Ali Doğan kardeşlerime.
0: Evet.
1: Kardeşlerime selam göndermek istiyorum.
0: Gönder.
1: Ondan sonra tüm E2 İşçi Koç'a buradan selam göndermek istiyorum. Evet. Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan Barış Okan, Selçuk Okan, Ercan Kaytak kardeşlerime selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz yani onlara?
1: Ne gönderelim? Sıradaki parçayı armağan ederim abi.
0: Tamamdır. Var mı başka eklemek istediğin?
1: Yok. Başka eklemek istediğim bir şey yok abi. Allah'a emanet olun.
0: O zaman Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Evet. Varsa bir kişi daha alayım. Bir kişi

Evet, varsa bir canlı bağlantı daha alabilirim. Bir canlı bağlantı daha alabilirim. Bak, vedayı yapacağım, vedayı. Evet, bir mesajımız daha var. Onu da bir okuyalım. Ben tekrardan Can Feda Kaya. Öncelikle tekrardan merhabalar. Aslan kardeşlerim Akif Kaya ve Berat Kaya'ya kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onları çok seviyorum. Umudum, Umutcan, Yavara da aynı şekilde. Bu günler geçer. Başınızda Barış'ın da, bu günler geçer Barış'ın da hepinize selamı var. Berat ve Rojda'dan demiş, o şarkı ama o şarkı maalesef yok, yazdım ben. Çalarsan sevinirim. Tüm mahkumlara ve yakınlarının gecesi güzel olsun. Allah'a emanet olun. Aslan parçaları, her zaman yanınızdayım. Kralı yıkamadı, soytarısı titretemez bile. Bu söz burada kalsın demiş kardeşimiz. Özellikle ama özellikle Can Feda Kaya'dan, aslan kardeşleri Akif Kaya, Berat Kaya kucak dolusu sevgiler yolluyorum demiş. Onları çok seviyorum demiş. Umudum, Umutcan, Yavara da

0: O sırada bir canlı bağlantı daha alacağım. Türkiye Vestio saatleri 22.53 ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
1: İyiyim abi, ben Aydın Açık'tan arıyorum. Onur Tirit.
0: Onur Tirit. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi abi, ben buradan kardeşlerime, abilerime seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım hızlıca.
1: Abi 3-4 koğuşunda bulunan Tamer Tunç, Mustafa Çolak, Burak Çağlar, Gökhan Çağlan, Volkan abiye, İbrahim Tayfun'a, komutana, Kapalı'da bulunan Orhan Tirit amcama, İbocan Acar'a,
0: evet,
1: Sinan Taşlı'ya, buradan selam olsun Ahmet Kula, Azat Kula. Abi istek parçamıza Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler.
0: Tamam, Geçmiyor Günler.
1: Abi geceye de bir söz bırakmak istiyorum ben.
0: Hadi bırak bakalım geceye bir söz.
1: Abi milletin zoruna gitmekten eve gidemez olduk.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Eyvallah.
1: Hayırlı geceler abi.
0: Allah razı olsun sana da. Hadi görüşürüz. Evet. Bir isteğimiz var, onu göndereceğiz. Ondan sonra artık vedamızı yapıyoruz. Bu parçayı göndereceğim. Özellikle benim veda parçam bu olacak. Ondan sonra da sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar gelecek kulaklarınıza.

0: Evet, devam edelim. Hadi bir canlı bağlantı daha yapacağım. Şöyle bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm oğlum, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Nasılsın abi, hoş bulduk.
0: Hoş geldin vallahi. İyiyim, hoş sen nasılsın?
1: Valla şükür abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi, kader bile yaptığımız arkadaşlarımıza.
0: Hadi seslen bakalım hızlıca.
1: Abi, açık cezaevinde yatan bütün arkadaşlarıma gelsin. Öncelikle ben Mustafa Çolak.
0: Evet.
1: Onur Trit. Doğukan Mısıcak. Gökhan Çağlayan. Tamer Tunç. Burak Çağlar. Volkan Gacar. İbrahim Tayfun. Aydın Hoşça ve hiçbirini sayamadığım bütün arkadaşlarıma dostlarım abi.
0: Evet.
1: Selçuk Okan var abi. Ondan sonra Barış Okan. Ercan Kaytak. Hepsine selam olsun abi. Sökeli Ciyo.
0: Tamam.
1: Ulaş Tekeş. Valla evet. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne gönderelim onlara?

0: Abi onlara özgür günlerde inşallah güzel günlerde karşılaşma dileğiyle.
1: Evet.
0: Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı?
0: Abi şarkıda Ahmet Kaya'dan Karayazım.
1: Onu çaldık da çaldı bir daha atarız. Karayazım.
0: Efendim?
1: Tamamdır. Karayazım'ı tamam, da yazdım. Sağ olasın. Hadi Allah'a emanet, kendine aynen bak.
0: Hadi hayırlı geceler abi.
1: Allah razı olsun, sağ olasın. Vallahi istek sahibi şöyle abi dedi, çok şey olduk dedi. Şöyle yapacağım bir dakika. Bir halay çekelim abi dedi. Tamam mı? Bir halay çekelim dedi. Ben de onu kırmayayım. Şöyle yapayım. Hemen bakıyorum. Ayarlayacağım. Göndereceğim. Hemen şöyle bir bakalım. Bulalım onun isteğini.

Vallahi istek sahibine bunu göndereceğim. Bunu göndereceğim. Abi neşemiz bir şöyle bir yükselsin dedi. Özellikle ama özellikle ben şu mesajı bir daha okuyayım. Ben tekrardan Can Feda Kaya. Öncelikle tekrardan merhabalar. Aslan kardeşlerim Akif Kaya ve Berat Kaya'ya kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onları çok seviyorum. Umudum demiş. Umutcan Yavara da aynı şekilde. Bugünler geçer. Barış'ın da hepinize selamı var demişler. Tüm kader mahkumlarının ve yakınlarının gecesi güzel olsun. Allah'a emanet olun. Aslan parçaları her zaman yanınızdayım. Kralı yıkamadı, soytarısı titretemez demiş. Hadi bakalım bir gönderelim. Bir halay yapalım şöyle. Arkasından buradayız.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 23.05, artık bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik bu saat itibariyle. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar kulaklarınıza ulaşacak. Bugün yayında bir kusurumuz olduysa herkesten affola. Yine nasip olur ölmez sağ kalırsak perşembe görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Haklarınızı helal edin muhakkak. Benim bir hakkım varsa helal olsun. Allah'ıma emanet olun hepiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Perşembe görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.
1: Herkes normale dönebilir. Çünkü Arıza Show sona erdi. Herkes normale dönebilir. Çünkü Arıza Show sona erdi.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

akvaryumum kanaryam. Üstüne titredim kaktüs çiçeği aldılar kitaplarımı.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım da yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından niye ayrı gideyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşken, niye beni üzüyorsun üşken.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Çoroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyle yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

bir bir söndüler. Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

Hazret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.